Wagner'in 1869 yılında bestelediği Siegfried İdili adlı eseri Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Mozart'ın KÖAL 218 Re majör 4. Keman Konçertosu ile devam ediyor. Solist Agnes Lancar.

Mozart'ın Köval 218 re majör 4. keman konçertosunu solist Agnes Schlenker ve Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Agnes Schlenker, biz partisi olarak Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı partitasından bir bölümü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

2025 tarihinde Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan kemancı Agnes Lancar, Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı partitasından bir bölüm seslendirdi. Topluluğun konseri Gustav Mahler'in 5. senfonisiyle sona eriyor.

Mahler'in 5. senfonisini Riccardo Frizza yönetimindeki Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 10 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımızın bu bölümü Johann Sebastian Bach'ın Çok Acı Çektim başlıklı kantatından Sinfonia bölümüyle sona eriyor.

Kazakhstan yönetimindeki Prospero konsort topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Açık Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. İngiliz şair ve besteci Arnold Bax'ın viyola ve piyano için efsane başlıklı eserini, Francis Poulenc'ın iki piyano için Capriccio'sunu ve Fanny Mendelssohn'un orkestra için Do majör uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Avusturya Arşidükü Rudolf'la başlıyoruz. Beethoven'ın öğrencilerinden biri olan ve Arşidük Triosu'nun bu başlığı almasını sağlayan bestecinin klarnet, violonsel ve piyano için kaleme aldığı trioyu Amici Oda Müziği topluluğu seslendiriyor.

Avusturya Arşidükü Rudolf'un Beethoven'ın erken dönem oda müziği eserlerini örnek alarak yazdığı triyoyu Amici Oda Müziği topluluğundan dinlediniz. Amerikalı 20. yüzyıl bestecilerinden Lou Harrison'a ait Arp Suite'nin gitar ve perküsyon yorumuyla devam ediyoruz.

solist David Tannenbaum, vurmalı çalgılar eşliğinde Lou Harrison'ın Alp Suite'ini yorumladı. Carl Philipp Emanuel Bach'ın La Minor Tello Konçertosu var sırada. Solist Sergei Malov, küçük bir violonsel türü olan Cello da Spalla ile seslendiriyor.

Philipp Emanuel Bach'ın La Minor Cello Konçertosunu Cello'da Spalla'da Sergei Malov ve Zundium Oda Orkestrası seslendirdi. Rönesans dönemi bestecisi Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Missa sine nomine adlı eseriyle devam ediyoruz.

Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Missa sine nomine başlıklı eserini Diego Fasolis yönetimindeki soprano, alto, tenor ve bas solistlerden dinlediniz. 1883 doğumlu İngiliz şair ve besteci Arnold Bax'ın viola ve piyano için efsane başlıklı eseri var sırada.

Donald Box'ın efsane başlıklı eserini viyolada Stephen Dunn ve piyanoda Bruce Watt seslendirdi. 18. yüzyıl bestecilerinden Charles Aviso'nun Domenico Scarlatti'nin eserlerini temel alarak yaylılar ve sürekli bas için bestelediği La minör 4 numaralı Concerto Grosso ile devam ediyoruz.

İngiliz besteci Charles Avison'un La Minör 4 numaralı Concerto Grossos'unu Jean Laman yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Francis Poulenc'ın İki Piyano için Capriccio başlıklı eseri ve Handel'in Semele Operası'ndan Jüpiter'in Ayası var sırada.

Francis Poulenc'ın İki Piyano için Kaprichosunu ve ardından Handel'in Semele operasından Jüpiter'in Aryasını dinledik. Programımızı eserlerinin çoğu sağlığında yayınlanmamış olan Fanny Mendelssohn'un Do Majör Uvertürü ile noktalıyoruz. Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Mendelssohn'un Do majör uvertürünü Lionel Brania yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de

0: Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek, dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan krediler de vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız, dedi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 ayda 26.310 sanayi ürününü denetledi. İnsan hayatını tehlikeye atan ürünlere yaklaşık 176 milyon lira ceza kesildi. Bu dönemde en çok ceza kesilen ürün grubu 106,5 milyon lirayla asansörler oldu. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
1: Spor.
0: Şampiyonlar

Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: volunteers, good citizens, conscious of the shoes.
1: Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

Nino Rota'nın klarnet, violonsel ve piyano için üçlüsünden bölümler sunduk. Goran Goyevich, Winona Zelenka ve Mary Kennedy üçlüsü seslendirdi.

Mario Castelnuova Tedesco'nun Opus 205 flüt ve gitar için sonatininden bölümler dinlediniz. Chloe Dufausset ve Leonard Becker ikilisi seslendirdi.

Guglielmo Capetti'nin klarnet ve piyano için küçük süitinden bölümler dinlediniz. Sergio Bozzi ve Riccardo Bartoli ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan programımız Piyanoforte'nin yeni bölümüyle sizleri selamlıyoruz. Stüdyomuzdan radyolarınıza her hafta adeta bir konser atmosferinden seslenircesine heyecanla ulaşıyoruz. Mikrofonda Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Tamer Yılmaz, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Bugünkü programımızı piyanist, akademisyen kimliğiyle ülkemizde yaşamakta ve böylelikle klasik müzik mirasımıza katkılar sunmakta olan Sayın Hyun Suk Tekin'e ithaf etmekteyiz. Kendisiyle bir programı daha yakın tarihte gerçekleştirdiğimiz dünyaca ünlü piyanist Hyun Suk Tekin yorumundan bugün sizlere sunacağımız eserler öncesinde programımızda sanatçımızın kariyer yaşamına çok kısaca değinmek isteriz değerli dinleyicilerimiz. Güney Kore'de doğan sanatçı piyano eğitimine 5 yaşında özel dersler alarak başladı. Üniversite eğitimine dek alanında büyük başarılara imza atan sanatçının 2000'li yıllara dek verdiği konserlerin büyük bir kısmı Kore Devlet Televizyonu tarafından yayınlandı. Akademik eğitimi süresince 2000 yılında Almanya'ya gelmesi ve Profesör Erber'den dersler almaya başlaması yaşamının dönüm noktalarındandı. Çalışmalarına 2004 yılından sonra İTÜ MİAM'daki doktora öğrenimi sırasında devlet sanatçısı Ayşegül Sarıca ile devam etti ve tamamladı. Ülkemiz klasik müzik alanında gerçekleşen festival ve yarışmalarda önemli başarıları imza attı. 2013 yılında ise Türkiye Güney Kore Dostluk Haftası konseri için Ulvi Cemal Erkin'in konçertosunu İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Hyun Suk Tekin, Triole Romance, Winter Sonata, Piano Duo Hera Brahms Macar Dansları adlı 4 CD yayınladı. Profesör Doktor unvanı ile icra ettiği akademik kariyerinde 2008-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi yer alır. 2021 Ekim ayından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda profesör doktor olarak görevine devam etmekte olup 2019 yılından itibaren Uluslararası İstanbul Piyano Festivali'nin sanat yönetmenidir. Sayın Hyun Suk Tekin, hoş geldiniz hocam, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bir kez daha sizi bu stüdyoda ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Rica ederim, benim için de çok mutluluktu.
0: Hocam, sizinle bugün içinde yer aldığınız iki tane uluslararası müzik festivali üzerine konuşacağız. Dilerseniz bizzat seçerek getirdiğiniz yorumlarınızı dinleterek başlayalım programımıza. Önce programımızın ilk müzik dinletisi olarak sizlere Schubert Sonat numara 20 La Majör D959 künyeli eserin 4. bölümünü Hyun Suk Tekin yorumundan sunuyoruz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın ilk müzik dinletisi olarak az önce Schubert Sonat numara 20 La Majör D959 künyeli eserin 4. bölümünü Hyun Suk Tekin yorumundan sunduk. Bir kez daha merhaba diyelim hocamıza ve tekrar edelim beraberliğimize katılan yeni dinleyicilerimiz için. Bugünkü program içeriğimiz Hyun Suk Tekin'in siz dinleyenlerimize anlatacak olduğu güncel sanat haberleriyle dolu. Sizden dinlemek isteriz. İlk festivalle İtalya'daki Lecce'deki festivalle başlayalım. Siz orada İtalya'da Lecce'de Piano Summer Festivali'nde aynı zamanda solist olarak yer aldınız. Hem resitaliniz hakkında ama öncelikle herhalde festival hakkında buradan başlamak daha doğru olacaktır. Buyurun.
1: Evet, yıllardır Avrupa'da çeşitli ülkelerde festival sanat yönetmenliği üstlenen piyanist arkadaşım Joran Imsirovic'in daveti üzerine bu festivale katılma şansı buldum. Evet. Bu festival aslında bir taraftan Festival Salento diye de geçiyor. İtalya'nın o topuk ucunda olan o bölgede gerçekleşen belediyenin desteğiyle. Mesela benim konserim Lecce'de oldu. Evet. Ama diğer sanatçılar, davet edilen sanatçıları mesela Nardo şehrinde, bir de Depresa diye başka bir şehrinde eski tarih mekanlarda gerçekleşiyor. Benimki mesela İtalya'nın barok mimarisini güzel yansıtan Convento degli Agostiniani Scalzi diye bir yerde gerçekleşti. Benim konserimden sonrasında da diğer programlar da devam etmekte. Hatta bu festival

0: üniversite de Ağustos sonuna kadar caz müzik programında içermekte. Bu festivalde yer almaktan ben de çok gurur duydum. Kendi programından bahsetsem.
1: Lütfen. 30 Temmuz'da sizin bir resiteliniz vardı.
0: Evet, benim programım her zaman sevdiğim Schubert impromptular dışında. Mesela bu sefer ilk defa olarak seslendirdim.
1: Evet, siz tabii geçtiğimiz ki programda çocukluğunuzdan bu yana Schubert müziğinin kendinize eşlik ettiğini söylemiştiniz. Özellikle Kış Sonatı albümünüzden Radyo 3 dinleyicilerimize eserler sunmuştuk.
0: Evet, doğru.
1: Şu anda aklıma geldi, paylaşmak istedim. Sizin için çok önemli bir yeri var Schubert'in.
0: Evet, yani kendim piyano tonunda da daha çok Schubert'e yakın hissettiğim bir hani özel bir bestecidir. O yüzden de bundan sonraki müzikal yolculuğumda ne kadar yeni bestecilere de yer verirsem de Schubert'e her zaman yanımda taşımak istiyorum. Ve her fırsatta konserde mutlaka yer vermek istediğim için bu sefer Schubert impromptuları seçtim. Onları yanı sıra İspanyol besteciler koydum. Mesela Albeniz var orada, Granados var, bir de Defaya gibi eserleri icra ettim.
1: Önemli sanatçılar var değil mi burada yer alan?
0: Tabii ki. Festivalin sanat yönetmeni zaten Bosnalı kendisi, Zoran Imstrovic'i. Ondan sonra Avustralya'dan Michael Leslie vardı. İtalyan piyanisti ismi Domenico Bevilacqua idi. Onunki daha 6 Ağustos'ta devam edecek. Bir de benden sonraki gün Leonardo Hilsdorf diye Brezilyalı bir bestesi vardı.
1: Bu tür festivaller gözlemlerinizi, izlenimlerinizi de merak ediyoruz. Nasıl bir iz bırakıyor yetişmekte olan genç sanatçılar üzerinde ve elbette gelen davetliler, izleyiciler, dinleyiciler üzerinde?
0: Tabii ki bu aslında konser programları daha çok belediyenin biraz daha turistik amacıyla. Çünkü akşam saati oluyor bu konserler 9'da. Ondan sonra tarih bir açık mekanda oluyorlar. Ondan sonra bir ışıklandırmasıyla işte bir çok harika bir atmosfer içinde.
1: Görselliğiyle de daha da pekişiyor festivalin.
0: Evet.
1: Kendi aurası.
0: Yerel yaşayanlar da mesela her zaman gördüğün sanatçılar değil de yani senede bir kez farklı ülkelerden özellikle davet edip getirilen piyanistleri dinleme fırsatı buluyor. Bir de ayrıca bu festivalin diğer kısmı Summer Akademi ile geçiyor. Sadece akşamları mesela bu Summer Akademi'de mesela çalışacak hocaların konseri gibi. Ben de mesela o Summer Akademi'de hoca olarak görev almaktayım. Summer Akademi katılımcılar, öğrencilerin mesela konseri de 4 ve 5 Ağustos'unda gerçekleşmekte. Burada şunu eklemek istiyorum. Mesela bu festivalin özelliği aslında başlangıç noktası da diyebilirim. Münih Piyano Yarışması var. Uluslararası Münih Piyano Yarışması'nda ve mesela Mayıs ayında orada jüri olarak görev aldım. O yarışmada ödül kazananları aslında bu akademiye davet ediliyor. Ondan sonra onlara özellikle bir destek programı yürütmüş oluyorlar. Bir de tabii ki dünyanın her yerde isteyen katılabiliyor. Mesela bizim Türkiye'de de ben Bahçeşehir Üniversitesi'nden de iki tane öğrencimle beraber katıldım.
1: Çok güzel. Hem bir eğitim akademisi, sonunda konserle kendi seslerini duyurdukları bir ortam, hem de çok değerli, dediğiniz gibi az önce belki o yıl ilk kez karşılaşacakları çok önemli sanatçılarla bir buluşma ortamı. Bir başka buluşma ortamı var, o da İstanbul'da sizlerin emekleriyle gerçekleşen bir festival programından söz edeceğiz. Ama öncesinde sizin yorumunuzdan başka eserlerimiz var, onları da Radyo 3 dinleyicileriyle buluşturmak isteriz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizlere Hyun Suk Tekin yorumundan radyolarınıza ulaştıracağımız sıradaki eserler Brahms Macar Dansları numara 18, numara 19, numara 20 ve numara 21. Piyano Duo versiyonuyla Hyun Suk Tekin ve Satoko Mimura yorumundan dinliyorsunuz.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce Brahms Macar Dansları numara 18, numara 19, numara 20, numara 21 künyeli eserleri Hyun Suk Tekin ve Satoko Mimura yorumundan dinlediniz. TRT Radyo 3'te Piyanoforte'de sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Koreli piyanist ve ülkemiz müzik mirasına bir akademisyen olarak emek vermekte olan Hyun Suk Tekin'le kendisinin modere ettiği güncel sanat haberleri hakkında söyleşmeye devam ediyoruz. Hocam, şimdi sanat yönetmeni bulunduğunuz ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğince Ağustos ayında gerçekleşecek olan İstanbul

0: bulunduğunuz ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğince Ağustos ayında gerçekleşecek olan İstanbul Uluslararası Yaz Müzik Akademisi hakkında da sizinle konuşmak isteriz. Bu yıl kaçıncısı olacak bu buluşmanın?
1: Şöyle, aslında bu yıl bizim Bahçeşehir ev sahipliğiyle gerçekleştirdiğimiz üçüncü
0: Evet.
1: bir yaz akademisi, hem yaz akademisi hem festivalimiz olacak.
0: Hı.
1: Bizim Bahçeşehir Konservatuvarımızın henüz 5 yaşında olduğunu düşündüğünüz zaman
0: Hı.
1: aslında üçüncü kez gerçekleştirmiş olmak
0: Çok
1: ise
0: önemli.
1: bence
0: Evet.
1: çok büyük bir başarı olarak da görüyorum.
0: Hı.
1: İlk başta İstanbul Uluslararası Piyano Festivali olarak başladık.
0: Hı.
1: Tek piyano olarak başladı ilk başta.
0: Evet.
1: İkinci sene Sibel Pansel hocamızın katılımıyla flüt ve
0: Flüt.
1: piyano olarak
0: Aa.
1: genişlettik. Bu sene de flüt ve piyano olarak devam etmekteyiz. Ama tabii ki geçen seneki flüt ve piyanodan bu sene biraz daha da büyümüş olduk.
0: Hı.
1: Onun da bahsetmek istiyorum. Çünkü bir flüt orkestra kurulacak. Ondan sonra konçerto yarışmalar oldu, kazananlar oldu. Hani bu
0: Evet.
1: sene biraz daha
0: Daha
1: büyüdük.
0: kapsamlı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir de sene inşallah diyorum ben de daha başka bir enstrüman alanıyla da devam etmek istiyoruz.
0: Şimdi
1: Evet.
0: 12-17 Ağustos tarihleri
1: Evet.
0: arasında BAU Uluslararası Yaz Akademisi ve Festivali BAU'nun konservatuvarın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bu yıl üçüncüsü
1: Evet.
0: düzenleniyor dedik. Flüt ve
1: Evet.
0: piyano alanında. Bu etkinlik kapsamında neler var? Biraz eğitimlerinden söz edelim. Akademi dediniz çünkü. Nasıl bir program öğrencilere ya da katılımcılara sunacaksınız?
1: Mesela bu da aynı şekilde konser ve akşam konserleri bir de gündüz
0: Hı.
1: Samur Akademi eğitimi devam etmekte. Mesela davetli hocalarımız hakkında bir
0: Lütfen.
1: bahsetmek isterim. Mesela bizim flüt hocamız olarak başında Fransa Nice Konservatuvarı'ndaki flütçü Sibel Pansel hocamız var.
0: Evet.
1: Bir de kendi oğlu Leo Panser var. Ama
0: Harika.
1: Leo aynı anda Cenevre Konservatuvarı'nda hoca
0: Hı.
1: olarak çalışmakta. Piyano olarak ben varım. Bir de flüt alanında Lyon Devlet Orkestrası'nın solo flütist Jocelyn Avrun
0: Hı.
1: geliyor. Bir de size biraz önce bahsettiğim gibi bu sene flüt orkestramızda kurduğumuzdan dolayı
0: Hı.
1: özellikle hem kendisi flütçü olup hem orkestra şefi olan Gerrit McLennan diye bir İrlandalı flütçüyü de davet ettik. Yani aslında bayağı bir zengin bir kadromuzla akademi devam edecek. Bir de akademinin son günlerde mesela 16-17'sinde konserlerimiz olacak. 16'da daha çok solo konserleri, 17 son final konserinde daha çok beraber çalan. Hani biz onu bir kelimeyle yani oda müziği diyoruz bir taraftan. Bir de bizim flüt hocamızı Sibel Hoca'nın da bir de bizim Bahçeşehir'in biraz mottosu hep beraber müzik yapalım diye bizim böyle değişik bir programımızı oluşturdu. Tabii ki başında bütün flüt katılımcılarla bir flüt orkestrası oluşmakta. Bir
0: Hı.
1: de flütleri mesela son günde daha çok böyle 4, 5 ya da 2, üçlü grup halinde
0: Hı
1: çalacaklar.
0: hı.
1: Piyano aslında daha çok böyle solo enstrüman olarak
0: Evet.
1: da tabii ki bilinmekte. Ama solo eserleri daha çok 16'sında icra edecek. 17'sinde daha çok bir piyanoda mesela 2 kişi. Biz 4 el piyano
0: Evet.
1: diyoruz. Eve bir de 6 el 8 ele kadar bizi
0: Oo.
1: uzanan bir programımız var. Bir de hep beraber yapalım derken şöyle festival fakülte yani bizim davetli hocalarımızın birliktelik için mesela Jack Offenbach'ın meşhur Yeraltı Dünyası'nda Orpheus Uvertürü var. O normalde orkestra eseri ama bizi 2 flüt ve 2 piyanist var ama sahnede tek piyano olduğundan dolayı 4 el olarak uyarladık onu. O
0: Evet.
1: yüzden onun ilk defa Türkiye'de seslendireceğiz. Bir de Leo Pansel hocamızla ben beraber Türkiye'de ilk premieri yapacağız. O da
0: Aa.
1: Leopold Coceli'nin 4 el piyano konçertosu. 2 kişi hani 4 el
0: Farklı bir deneyim
1: olarak
0: yine.
1: evet çalacağız. Bir de Coceli'nin zaten çok tanıyan yok aslında çok yani aslında Mozart zamanında Mozart vefatından sonra Mozart'ın yerine getirilen Çekyalı bir besteci. Ama Türkiye'de

0: bilinmiyor. Bir de onun eseri şimdiye kadar hiç icra edilmedi. Biz de tabii ki o orkestra kısmı flüt orkestrasına yeniden uyarlayıp ilk defa premieri yapacağız.
1: Yoğun bir çalışma sürecinden herhalde bugünlere gelinecek değil mi? 12-17 Ağustos.
0: Tabii ki, tabii ki. Benim için tabii ki bu yaz bayağı bir
1: Evet,
0: dolu bir
1: koşturmalı,
0: evet.
1: dopdolu.
0: Ama müzik yaparak hani zaman geçirmek yani benim için bir taraftan bir tatil gibi. O
1: Harika.
0: yüzden bu durumdan memnunum.
1: Harika. Sizin de hazırlamış olduğunuz, hazırlığında önemli katkılarınız olan bu Summer Academy hem de festivalle ilgili olarak hep şunu düşündüm. Gelecek olan katılımcılar, özellikle öğrenciler, hem kaliteli bir müzik eğitimi burada alacaklar, bunu izleyecekler, bunu görecekler, hem de çok değerli sanatçı ve akademisyenlerin liderliğinde bu eğitimleri alabiliyor olmak onlar için büyük bir şans olacak.
0: Kesinlikle. Mesela geçen seneki katılımcılar Kore'den de, mesela Türkiye tabii ki başında, ondan sonra yanındaki komşu ülkeler, mesela Gürcistan vardı, Ermenistan vardı, gelenler vardı. Bu sene ise Kore'den maalesef yok ama İtalya'dan var. Mesela Fransa'dan, bir de Özbekistan'dan var, bir de Türkiye'nin çeşitli bölgelerden. Mesela Fethiye'den gelen bir katılımcımız var. Bir de Diyarbakır tarafından gelen de
1: Çok
0: var.
1: güzel.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi tekrar vedada yine son sözler alacağız ama bir eserinizle yine soluklandıralım sizi. Şimdi sizlere sunacağımız eser müzik tarihinin kadın bestecilerinden Clara Schumann'ın Three Romance Opus 22 künyeli eseri, solistler Hyun Suk Tekin ve Elif Tarakçı Akyar.

0: Clara Schumann'ın Three Romans, Opus 22 künyeli eserini keman sanatçısı Elif Tarakçı Akyar ve piyanist Hyun Suk Tekin yorumuyla dinlediniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz biz bugünkü birlikteliğimiz için. Yavaş yavaş süremizin sonuna da geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bau büyük bir heyecan içinde çünkü 12-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında Summer Akademi ve aynı zamanda bir festivalle izleyicilerle buluşacaksınız. Hem öğrencilerle hem de çok değerli isimlerle, büyük sanatçılarla. Son sözleri alalım, ardından da kapanışımızı yapalım.
1: Yaz dönemi böyle öğrencilerle verimli bir çalışma yapabildiğime seviniyorum. Bir de bunun içinde ev sahipliği yapan, tabii ki kendim çalıştığım üniversite mensuplarına, Bahçeşehir Üniversitesi'ne de çok teşekkür ederim. Çünkü bize bir festival boyunca çalışacak yer, ondan sonra enstrüman, her türlü desteği. Bir de bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nin çok güzel bir bey konferans salonu diye bir salonu var. Evet. Mutlaka bir gün gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü arkası denize bakıyor. Görünüyor. Evet.
0: Harika bir atmosferdi.
1: Konserimizi gerçekleşecek.
0: Evet. O zaman bir kez daha daveti yapalım buradan. 12-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi konservatuarında buluşuyoruz.
1: Evet, bekleriz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Repertuarımızdaki son eseri siz anons etmek ister misiniz hocam?
1: Bu Schubert'in Drei Klavierstücke de 946 numaralı 3 piyano parçası içinden birinci Allegro Assai. 2017 yılında kaydettiğim yorumumla.
0: Peki, hep birlikte dinliyoruz şimdi.

Değerli dinleyenlerimiz, bizi sizlerle buluşturan yaklaşık bir saatlik süremizin bugün de sonuna geldik. Dünya klasik müzik mirasına, gerek ülkemizde gerekse yurt dışı konser sahnelerindeki akademik alandaki başarılarıyla katkıda bulunan, ülkemizde yaşayan virtüöz ve akademisyen Koreli piyanist Hyun-Suk Tekin'in yorumladığı eserlere yer verdik. Sanatçımıza ülkemiz klasik müzik yaşam alanına katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Konser platformlarında ve yanı sıra öğrencileriyle sürecek nice sanat yılları diliyoruz. Sizlere veda ederken ülkemizde klasik müziği işitsel ortamda dinleyicisiyle

0: buluşturan en önemli platform. TRT Radyo 3 çatısı altından. Bizler mikrofonda Pınar Kundakçı Temel, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy ve teknik yapımda Tamer Yılmaz olarak nice programlarda yeniden buluşmayı diliyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizde Franz Liszt'in, Charles Gounod, Tchaikovsky ve Giuseppe Verdi'nin eserleri üzerine yapmış olduğu parafrazlarından örnekleri sunacak ve bestecilerin operalarından aryalar ve koro bölümlerinden birer seçkiyi de sizlerle paylaşacağız. Genel olarak opera aryaları üzerine eserin dramatik karakteri korunarak yazılan parlak fantazi parçalarına parafraz adı verilir. Franz Liszt müzik tarihiyle ilgili kaynaklarda piyano için pek çok konser parafrazı yazan ve bu türü geliştiren besteci olarak tanımlanır. Liszt'in yaşadığı dönem olan 1830'lu yıllarda piyano virtüozlarının kendilerini dinleyicilere kanıtlamak amacıyla kendilerine verilen bir tema üzerine doğaçlama yapması bu dönemin en önemli özellikleri arasında yer alır. Böylece tanınmış eserler, opera parafrazları ve fantaziler konser programlarında önemli yer tutar. Paganini gibi çok ünlü yorumcular bile ses kaydının olmadığı o günlerde kendi eserlerini tanıtmanın yanında sevilen ezgiler üzerine varyasyonlar yapar. Liszt ise Bach ve Scarlatti'den Schumann ve Chopin'e kadar uzanan geniş bir piyano dağarcığına sahip olmasına karşın parlak opera parafrazları yazmaktan ve tanınmış sevilen ezgilerin piyano düzenlemelerini gerçekleştirmekten geri kalmaz. Liszt yapmış olduğu piyano düzenlemeleri için şu sözleri söylemiş: "Aslında benim buluşum olan piyano

transkripsiyonları eserin orijinaline, yani özüne bir evlilik sadakatiyle bağlı kalırsa iyi sonuç verir. Kuşkusuz besteci, piyano düzenlemeleri ve opera parafraslarıyla bu sanatın en büyük temsilcisiydi. Çocukluğundan 1886 yılındaki ölümüne dek şaşırtıcı sayıda düzenleme ve parafraz yazmıştı ki bunların çoğu da opera eskileriydi. İlk olarak Şalgunu'nun Faust operasından valsi, Franz Liszt'in yapmış olduğu konser parafrazıyla dinleyeceğiz. Teknik açıdan son derece gösterişli bu konser parçasını piyanist Marian Batyashvili seslendiriyor.

Şalgunun'un Faust operasından valsi, Franz Liszt'in konser parafrasıyla dinledik. Eseri piyanist Marian Batyashvili seslendirdi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimiz Şalgunun'un Faust operasından Askerlerin Korosu'yla devam ediyor. Bu bölüm operanın en tanınmış bölümlerinden biri ve dördüncü perdenin başında yer alıyor. Savaştan dönen askerler şehre girerken halk onları coşkuyla karşılar. Koroda askerler vatanın şanını ve kahramanlıklarını överler. Fransız opera repertuarının en önemli eserlerinden biri olan bu yapıtı, Michel Plesson yönetimindeki Toulouse Capitol Koro ve Orkestrası seslendiriyor.

Şalgunun'un Faust operasının 4. perdesinden askerlerin korosunu dinledik. Michel Plasson yönetimindeki Toulouse Capitol Koro ve Orkestrası seslendirdi. Şimdi de sevgili dinleyenler, bestecinin Romeo ve Juliet operasından iki arya ile aralıyoruz programımızı. Bestecinin Romeo ve Juliet operasının en önemli aryalarından birini sunacağız ilk olarak. Yaşamak istiyorum. Konserlerde ve opera gala konserlerinde sıklıkla yer alır bu zarif arya.

parlak bir ses tekniği ve virtüözite gerektirir. Soprano repertuarının en sevilen koloratür aryalarından birisidir. Soprano Nadine Sierra, Ivan Repussik yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Charles Gounod'un Romeo ve Juliet operasından Yaşamak İstiyorum aryasını soprano Nadina Sierra, Ivan Rebusik yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Şimdi de bestecinin Faust operasının en sevilen tenor aryalarından Ah Leve Toi Soleil'i dinleyeceğiz. Arya, lirik ve romantik karakteriyle Fransız tenor repertuarının en önemli eserlerinden biri. Geniş nefes kontrolü, yumuşak legato ve zarif

riff ifade gerektiriyor. Bu nedenle hem teknik hem de müzikal açıdan büyük önem taşır. Arya'da Faust, Margaret'in bahçesinin önünde onu seyrederken büyük bir aşkla seslenir. Ah, doğ ey güneş! Tenor Benjamin Bernheim, Bordeaux Ulusal Operası eşliğinde seslendiriyor.

Şalgunon'un Faust operasından Ah Doğ Ey Güneş aryasını dinledik. Eseri tenor Benjamin Bernheim, Bordeaux Ulusal Opera Orkestrası

ardından şimdi de Pablo Sarasate'nin Gounod'un Romeo ve Juliet operası üzerine keman ve orkestra için yazdığı konser fantazisini sunacağız. Sarasate, Gounod'un operadaki en sevilen melodilerini alıp bunları bir

araya getirmiş. Araya kendi virtüöz keman pasajlarını da ekleyerek bu melodileri bağımsız bir konser eserine dönüştürmüş. Sarazate'nin amacı operanın dramatik atmosferini korurken kemanın teknik olanaklarını sergilemek. Eseri kemancı Tian Wayang seslendiriyor.

Şargunon'un Romeo ve Juliet operası üzerine Pablo Sarasate'nin yazmış olduğu konser fantazisini dinledik. Eseri kemancı Tian Wayang seslendirdi, o da topluluğuyla birlikte. Sevgili dinleyenler, beraberliğimiz yine Liszt'in parafraz ve düzenlemeleriyle devam ediyor. Tchaikovsky'nin Eugen Onegin operasından Polonez'in piyano düzenlemesini sunacağız şimdi de. Bu kez piyanist Jean-Yves Thibaud bizlerle.

Tchaikovsky'nin Eugene Onegin operasından Polonezi, Franz Liszt'in yapmış olduğu piyano düzenlemesiyle dinledik. Eseri Jean-Yves Thibaudet seslendirdi. Besteci Liszt'in 1830 ve 1840 yılları arasındaki turneleri, resitalleri ve konserleri kendisine Avrupa'nın en başarılı virtüosu olma yolunu açmıştı. Yaşamı da bir o kadar skandallarla doluydu. Yazdığı opera parafrasları konserlerinde bestecinin klavyedeki eşsiz hünerlerini tanınmış eskilerle birleştiren birer savaş atı görevi görüyordu. Dinleyiciler bestecinin piyano düzenlemelerinden o kadar memnunlardı ki Liszt'in resital programları önceleri sadece bu parafras ve düzenlemelerden oluşuyordu. Kendisi en az iki kez sahneye Beethoven'dan bir şeyler çalmak üzere çıkar, ancak coşkulu seyircinin isteği üzerine yeniden piyano düzenlemelerinden örneklere geçermiş. Şimdi bestecinin Verdi'nin Rigoletto operasından yaptığı bir parafrası dinliyoruz. Piyanist Yundili seslendiriyor.

Verdi'nin Rigoletto operası üzerine Franz Liszt'in yapmış olduğu parafrası dinledik. Piyanist Yundili'yi seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizi bir nostalji ile sonlandıralım. Üç tenorun 1994 yılındaki canlı konser kayıtlarından Placido Domingo, José Carreras ve Luciano Pavarotti. Verdi'nin Rigoletto operasından La Donna e Mobile ile bizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Ses kayıtta Harun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşçakalın.
1: Allegro.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmaz.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi İngiliz besteci Howard Gilbride'ın 1. senfonisi, daha çok bilinen adıyla Gotik adlı eseriyle sizlerle birlikteyiz.
1: Ersin, bir besteci düşün. Hayatının en büyük eserini tamamlıyor, yıllarını veriyor, yüzlerce sayfalık partisyonlar yazıyor ve insan sesiyle orkestrayı daha önce denenmemiş ölçüde bir araya getiriyor. Ve sonra sessizlik başlıyor. Brian'ın yaşamındaki en çarpıcı gerçeklerden biri bu. Gotik'i tamamlıyor ama onu seslendirecek kimse yok. Bugün bunu anlamakta biraz zorlanabiliriz. Çünkü yaşadığımız çağda bugün artık dünyanın herhangi bir yerinde verilen bir konseri birkaç saniye içinde izleyebiliyoruz. Yani en büyük orkestra kayıtlarına ulaşabiliyoruz. Ama 20. yüzyılın ilk yarısında durum tabii böyle değil. Bu kadar büyük bir senfoniyi sahnelemek sadece müzikal değil, ekonomik, lojistik ve hatta mimari de bir problem. Şimdi yüzlerce müzisyen, 4 büyük koro, çocuk korosu, 8 solist, işte çılgın büyüklükte bir orkestra. Bütün bunları, devasa büyüklükte bir orkestra, bütün bunları aynı anda bir araya getirebilecek salon sayısı çok az. Ve yalnızca mekan yeterli değil. Aylar sürecek provalar var, bunun maliyeti var. Ve bu maliyet o dönem için pek çok kurumun karşılayamayacağı kadar yüksek. Bu yüzden Gotik uzun yıllar boyunca daha çok anlatılan, hakkında yazılar yazılan ama çok az kişinin gerçekten duyabildiği bir eser olarak kalmış.
0: Evet, belki de müzik tarihinin en ilginç çelişkilerinden de biri bu aslında. Bir eser ne kadar büyükse bazen sahneye çıkması da o kadar zor. Aslında bu durum yalnızca Howard Gilbride'a özgü değil. Sanat tarihi yaşadığı çağ tarafından tam anlamıyla anlaşılmayan eserlerle dolu. Bugün hayranlıkla dinlediğimiz pek çok yapıt ilk ortaya çıktığında şaşkınlıkla, hatta kimi zaman sessizlikle karşılanmış. Yani bir tepki. Çünkü büyük yenilgiler çoğu zaman alışılmış ölçülerin dışında. Brian'ın talihsizliği de aslında tam burada başlıyor. O ne çağdaşlarının beklentilerine uyan bir besteci, ne de müzik dünyasının kolay sınıflandırabileceği bir isim. Geç romantik değildir, modernist de değildir, İngiliz ulusal okuluna bütünüyle ait de değildir. Avrupa kıtasındaki avantgard akımların da içinde yer almaz. Kendi yolunu çizen bir besteci. Belki de bu yüzden uzun süre yalnız kalır. Fakat ilginç olan şu. Brian bu yalnızlıktan şikayet eden bir sanatçı, bir besteci değil. Tam aksine beste yapmayı sürdürür. Üstelik yalnızca sürdürmekle kalmaz. Yaşı ilerledikçe üretimi daha da artar. Bugün geriye dönüp baktığımızda şaşırtıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. 80 yaşını aşmış bir besteci. Arka arkaya yeni senfoniler yazıyor. 90 yaşına yaklaşırken bile üretmeye devam ediyor ki bu yıllarda 90 yılı görmek muhteşem bir şey. Sanki yıllarca beklemiş, bütün fikirler peş peşe kağıda dökülmeye başlamış. Bu yönüyle Howard Gilbride müzik tarihinin en sıra dışı yaratıcı öykülerinden birine sahip oluyor. Çünkü çoğu sanatçının üretimi yaş ilerledikçe yavaşlarken onunki tam aksine hızlanıyor. Belki bunda hayatı boyunca beklemeyi öğrenmiş olmasının da bir sebat etmesinin payı olsa gerek. Beklemek, sanat tarihinin en zor kelimelerinden biri. Çünkü ürettiğinizi paylaşmak istiyorsunuz ve sabırsızlaşıyorsunuz. Bir eserin anlaşılmasını beklemek, bir konseri beklemek, bir dinleyiciyi beklemek ve belki de hiç gelmeyecek bir alkışı beklemek. Brian bütün bunları yaşıyor. Ama hiçbir zaman yazmaktan vazgeçmiyor. Belki de bugün Gotik adlı eserine baktığımızda bizi etkileyen yalnızca müziğin kendisi değil, o partisyonun arkasındaki sabırsızlık, inattır. Sessizlik karşısında üretmeye devam etme becerisi. Şimdi bu esere gel bir kulak verelim Murat'cığım. Ne dersin?
1: Tabii ki Ersin. Şimdi biraz sonra dinleyeceğimiz müzik de işte bu bahsettiğin bekleyişin içinden doğmuş seslerden oluşuyor.
0: Evet, Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestrası, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri Şef Andre Lennart yönetiminde seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfon Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri Şef Andrei Lonard yönetiminde seslendirdiler. Sevgili Muratçım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii ki. Ersin, bir müzik eserinin tamamlandığı tarihle dinleyiciyle buluştuğu tarih bazen aynı oluyor. Bazen birkaç ay geçiyor, bazen birkaç yıl. Ama Brian'ın Gotik adlı eseri için durum bir hayli farklı. Brian senfoniyi 1927 yılında tamamlıyor. Ama eserin tamamının ilk seslendirilmesi için 30 yılı aşkın bir sürenin geçmesi gerekiyor. Tabi bu yalnızca bir bekleyiş değil. Yani neredeyse işte yarı insan ömrü. Bu yıllar boyunca müzik dünyası çok ciddi değişimler yaşıyor. Yeni besteciler ortaya çıkıyor. Yeni akımlar doğuyor. İşte iki dünya savaşı yaşanıyor. Evet. Avrupa'nın bütün kültürel haritası değişiyor. Ama Brian'ın dev partisyonu sessizce raflarda bekliyor. Peki sonunda ne değişiyor? Aslında değişen sadece koşullar. Yavaş yavaş böylesine büyük organizasyonları gerçekleştirebilecek orkestralar, korolar ve konser kurumları ortaya çıkmaya başlıyor ve nihayet 1961'de uzun yıllardır yalnızca partisyon üzerinde yaşayan bir müzik ilk kez bütünüyle dinleyicinin karşısına çıkıyor.
0: Ve o gün salonda bulunan insanlar yalnızca yeni bir eser dinlemiyorlar. Onlar onlarca yıldır hakkında konuşulan bir efsanenin sesini ilk kez duyuyorlar. Böylesine büyük beklentiler bazen hayal kırıklığı da yaratabilir elbette. Çünkü efsaneler çoğu zaman gerçeğin önüne geçer. Fakat Gotik onun için geçerli değil bu. İlk seslendirmeyi dinleyen pek çok kişi karşılarında alışılmış bir senfoniye benzemeyen bir eser bulunduğunu hemen fark ediyor. Bu müzik ne yalnızca romantik ne bütünüyle modern, ne de geçmişin bir taklidi. Kendi dünyasını kuruyor. Belki de dinleyicileri en çok şaşırtan şey bu. Eserin büyüklüğü daha önce anlatılmamış. Orkestranın sayısı bilinmiyor. Koroların görkemi ciddi derecede konuşuluyor. Ama müziğin bu kadar ayrıntılı, bu kadar dengeli ve bu kadar mimari bir anlayışla yazılmış olması pek çok kişi için beklenmedik bir keşif. Çünkü ilk başta insan böylesine büyük bir topluluğun yalnızca güçlü bir ses çıkaracağını belli bir noktada düşünebilir. Oysa Howard Gilbride tam tersini başarıyordu. Dev bir kadro

0: içinde bile en küçük ayrıntıları duyabiliyordu. Bir tahtı nefesinin kısa cümlesi, korodaki tek bir ses grubunun ince geçişi, yayların neredeyse fısıltıya dönüşen dokusu. Hepsi büyük bütünün içinde yerini ayrı ayrı bulabiliyordu. İşte bu nedenle ilk seslendirmeden sonra yapılan değerlendirmelerde yalnızca eserin büyüklüğünden değil, olağanüstü işçiliğinden de söz edilmiş.
1: Ersin, yine de ilginç bir durum var. Bütün bu başarıya rağmen gotik bir anda işte repertuarın vazgeçilmez eserlerinden biri haline gelmemiş. Yani sorun yalnızca müziğin niteliği değil, her seslendirme burada olağanüstü bir hazırlık gerektiriyor. Yüzlerce müzisyenin programını bir araya getirmek gerekiyor. İşte korolar aylarca çalışıyor. Uygun konser salonu bulmak büyük bir problem. Bütün bunlar bugün bile çok kolay şeyler değil. Bu yüzden gotik hala çok sık çalınan bir eser değil. Her seslendirme adeta özel bir olay gibi kabul ediliyor. Belki de bu durum eserin büyüsünü biraz daha arttırıyor. Çünkü kimi eserler gündelik konser yaşamının bir parçası olmak için değil, gerçekten hazır olunduğunda dinlenmek için var. Galiba gotik bunlardan biri.
0: Evet, özellikle onu dinlemek için biraz büyük bir dağa tırmanmaya benzer bir altyapı istiyor bizde. Bu elbette yol uzun, emek istiyor, sabır istiyor. Ama zirveye ulaştığınızda gördüğünüz manzara bütün yolculuğa değmekte. Belki de bugün Howard Bryan'ın hak ettiği saygıyı görmesinin nedeni de bu. Çünkü onun müziği kolay anlaşılır, kolay alkışlar kazanmak için yazılmamış. Kendi inandığı sanat anlayışına sadık kalmak için yazılmış, değil mi Muratcığım?
1: Evet, Ersin, müzik tarihini incelerken çoğu zaman bestecileri belirli akımların içinde değerlendiriyoruz ya, işte barok, klasik dönem, romantik dönem, modernizm, ulusal ekoller. Şimdi bu sınıflandırmalar bir anlamda müzik tarihini anlamamızı kolaylaştırıyor ama
0: elbette.
1: Zaman zaman öyle sanatçılar çıkıyor ki onları herhangi bir başlık içinde yerleştirmek neredeyse imkansız. İşte Bryan da onlardan biri. Yani Bryan'ın müziğini dinleyenler ilk başta farklı bestecileri hatırlayabilirler. İşte kimi Mahler'i hatırlar, kimi Bruckner'in anıtsal duruşuna benzetir. Bazen Elgar'ın görkemli İngiliz orkestrasyonu tınısı burada alınır. Evet, Bryan bunların hepsini tabii ki tanıyor, eserleri incelemiş ama kendi müzik dilini oluştururken bu büyük mirastan beslenmiş ama ortaya da çok farklı bir şey çıkarmış.
0: O zaman gel bu ortaya çıkan güzel farklılığı bir kulak verelim ve dinleyelim, ne dersin?
1: Lütfen.
0: Howard Bryan'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filharmonik Orkestra, koro ve solistleri seslendirecekler. Şef Andrei Leonard.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Havergal Brian'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filharmonik Orkestra, koro ve solistleri Şef Andrei Leonard yönetiminde seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Evet Ersin, kendi yolunu çizmiş bir sanatçı. Yani ne Mahler gibi insan ruhunun hikayesini anlatıyor, ne Bruckner gibi yalnızca görkemli bir müzikal mimari kuruyor, ya da kendini sadece ulusal romantizme kaptırıp oraya yaslanan bir yapı da değil. Brian'ın amacı bambaşka, değil mi?
0: Evet, bütün bu unsurları tek bir düşüncenin içinde birleştirmeye çalışıyor. Belki de bu yüzden gotik eserini dinlerken tek bir merkeze odaklanmanın kolay olmadığını da böylece görüyoruz. Müzik sürekli genişliyor. Yeni sesler ekleniyor, yeni renkler ortaya çıkıyor. Tam bir doruk noktasına ulaştığınızı düşündüğünüz anda başka bir ufuk karşımıza açılıyor. Bu yönüyle Havergal Brian'ın müziği gotik bir katedrali gezmeye benziyor. İlk bakışta bütünü görüyorsunuz. Sonra bir vitray dikkatinizi çekiyor, ardından bir kemer, sonra tavandaki ince taş işçiliği. Her ayrıntı bütüne hizmet etmekte. Ama hiçbir ayrıntı bütünü tek başına açıklamıyor. Belki de Brian'ın en özgün yanı burada. O, dinleyicisinden tek bir melodiyi hatırlamasını istemiyor. Tek bir temayı mırıldanmasını da beklemiyor. Onun istediği şey, müziğin kurduğu büyük mekanı hissetmek. Bu yüzden gotik eserini dinlerken akılda kalan çoğu zaman belirli bir ezgi değil, yaşanmış güçlü bir deneyim. İşte bu nedenle bazı müzik tarihçileri Havergal Brian'ın geç romantik ya da modernist gibi etiketlerle tanımlamaktan özellikle kaçınıyorlar. Çünkü onun müziği bu kavramların tam ortasında kendine özgü bir alan açıyor. Geçmişi bilir ama geçmişi tekrar etmez.
1: Ersin, bugün geriye dönüp baktığımızda aslında görüyoruz ki Brian'ın değeri müzik tarihi içerisinde yalnızca büyük orkestralar için eser yazmış olmasından kaynaklanmıyor. Onu asıl önemli yapan şey müziğin ne olabileceğine dair çok cesur bir soru sormuş olması.
0: Evet.

0: Yani bir senfoni sadece dinlenen bir eser midir? Yoksa içine girilip içinde dolaşılan, işte bizim üç programdır bir katedral metaforuyla anlatmaya çalıştığımız, tıpkı bir katedral gibi insanı dönüştüren bir mekan olabilir mi? Yani gotik galiba bu soruya verilmiş bir müzikal cevap. Ne dersin?
1: Evet, belki bu cevabı aynı şekilde yorumlayamayacaktır birçok kişi ama büyük sanat eserlerinin özelliği, güzelliği burada yatıyor. Kesin hükümler vermiyor. Yeni sorular doğuruyor. Kendi içinden yeni sorularını, kendi düşüncelerini oluşturuyor ve her dinleyişte bize başka bir kapıyı açıyor. Şimdi Brian'ın benzersiz müziğini dile getiriyoruz. Brian'ın benzersiz sorularını, düşüncelerini burada paylaşıyoruz ve onun sesine, onun müziğine kulak veriyoruz. Tabii bu öyle bir eser ki bir bölüm ve ikinci bölüm, yani iki ana bölümden oluşan bir eser. Bu zamana kadar yapılan eserlerin aralarında, yani birçok konserde ara verilir ve müziğe tekrar devam edilir aradan sonra. Ancak burada aradan bahsetmiyoruz. Burada hiç durmaksızın bölüm bekliyor. Önce bir senfonik yapı başlıyor. Bir boşluk var. O boşlukta koro ve solistler ve diğer gerekli olan sazlar ekleniyor. Büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor ve karşımızda muazzam bir büyüklük var. Muazzam bir yapı var. Bu yapıyı var olan o katedralin içine, bir anlamda o katedrali dışarı doğru homojen bir şekilde büyüterek, yükselterek kendi içinde tekrar bir katedral oluşturuyor. Yani gördüğümüz, göz hafızamızda içeri girer girmez taş duvarlarla, kubbeyle oluşan o katedral bir anlamda müzikal bir katedralle tekrar bizim karşımıza çıkıyor. Bunu sağlamak bir besteci açısından gerçekten çok zor. Tabii müzisyenler, koro, çocuk korosu, İşte solistler, bunların hepsinin eklendiği devasa bir sanat eseri karşımızda. Bu büyük sanat kendi içimizde büyük bir düşünceyle karşılaştığımız ölçüde de kalıcı hale geliyor benliğimizde. İşte bize ne sağlıyor Havergal Brian? Senfonisi tam karşımızda, modern dünyanın hızına ulaşmış, kulaklarımızın sabretmesini, içimizde düşüncelerin var olduğuna ve bu varlığın da bizim bu gotik eseriyle hayat bulmamızı sağlıyor. Sevgili Muratçığım, gel o zaman bu esere bir kulak verelim. Ne dersin?
0: Tabii ki.
1: Havergal Brian'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, Koro ve Solistleri Şef Andrei Leonard yönetiminde seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri Şef Andrei Leonard yönetiminde seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, programımızın sonuna geliyoruz. Şimdi bizi neler bekliyor?
1: Ersin'cim, 3 program boyunca aslında sıra dışı bir yolculuk yaptık. Önce Staffordshire'da mütevazi bir yaşam süren, düzenli bir konservatuvar eğitimi almadan kendi müzik dilini kuran bir besteciyi tanıdık. Arkasından onun hayal ettiği devasa yapının içine girdik. Tedeum'un yüzyıllar boyunca taşınan sesini, koroların ve orkestranın kurduğu görkemli mimariyi dinledik. Ve son olarak da eserin neden uzun yıllar sessiz kaldığını ve müzik tarihindeki yerini konuştuk. Şimdi geriye tek bir soru kaldı. Gotik neden bugün hala önemli? Bu sorunun cevabı belki de eserin büyüklüğünde değil. Yüzlerce müzisyen, 4 koro, çocuk korosu, 8 solist. Evet, bunların hepsi çok etkileyici ama yalnızca sayılar hiçbir sanat eserini büyük yapmıyor. Büyük sanat bizi kendimizden daha büyük bir düşünceyle karşılaştırabildiği ölçüde kalıcı oluyor. Brian'ın senfonisi de galiba tam bunu yapıyor. Yani modern dünyanın hızına alışmış kulaklarımız sabrı bir kez daha hatırlıyor. Her şeyin birkaç dakika içinde tüketildiği bir çağda bizi yavaşlamaya davet ediyor, dinlemeye davet ediyor, beklemeye ve ayrıntıları fark etmeye.
0: Evet.
1: Programın başında bir senfoni gerçekten bir katedral olabilir mi diye sormuştum.

0: konuşmuştuk. Şimdi bu soruya galiba daha farklı bir gözle bakabiliriz. Evet, eğer bir katedrali yalnızca taşlardan ibaret görmüyorsak olabilir.
1: Evet, eğer onu insanın ortak emeği olarak, umudunu ve hayal gücünün simgesi olarak okuyabiliyorsak, değil mi Muratçığım?
0: Evet. Gotik eseri belki hiçbir zaman repertuarın en çok seslendirilen senfonisi olmayacak ama onu dinleyen herkesin hafızasında çok ayrı bir yer edinecek. Çünkü programın başından beri söylediğimiz gibi bu eser yalnızca kulağa değil hayal gücüne de sesleniyor. Ve Brian hayatı boyunca hak ettiği ilgiyi tam anlamıyla göremiyor. Ama buna rağmen üretmekten vazgeçmiyor.
1: Evet, burada bahsettiğimiz besteci daha tanınmış senfoniler, daha popüler besteciler gibi değil ama bazı eserler var ki onları dinlemek konsere gitmekten fazlasıdır. Bir düşünceyle karşılaşmaktır. Gotik de onlardan biri aslında. Belki hiçbir zaman repertuarının en çok seslendirilen senfonisi olmayacak. Belki her sezon programlarda yer almayacak. Ama onu dinleyen herkesin hafızasında ayrı bir yer edinecek bu eser. İşin içinde insanın kendi içinde hissettiği bir yapı, bir katedralin ötesinde. İşte bunu ortaya çıkaran bir eser bu. Böylece büyük eserler, büyük korolar, büyük fantazilerle oluşmuş bir nokta değil. Bunun içinde müzisyenlerin olması da bir şey ifade etmiyor. Bunun içinde bir fikir var, bunun içinde bir düşünce var. Her insanın kendi içinde kendi gotik yapısını, kendi gotik katedralini oluşturması.
0: Söyleyecek bir sözünün olmaz.
1: Evet, burada da Tedeum gibi bir yıllarını vermiş bir metnin kendi içinden doğması söz konusu. Bunu da karşımıza koyarken elbette besteci, koroları, orkestraları, insan sesini, solistleri, çocukları, hayatın kendisini çalışıyor. İşte Howard Gilbride'nin en önemli özelliklerinden biri. Kesin hükümler vermiyor. Çünkü bu soruyu kişiye bırakıyor. Bu sorunun karşılığında bakalım dinleyici ne anlayacak, ne hissedecek, içinde neler duyacak. Belki de bu eseri dinlemek için gittiğinizde o muhteşem yapıyı göremeyebilirsiniz. Özürünüz olabilir. Belki başka noktalarınız olabilir. Fakat hissettiğiniz şey nedense aynı. Bu sorgulandığında bir görme özürlü dahi burada büyük ihtişamlı bir şeyin var olduğunu hissediyor. İşte bazı şeyler vardır. Bunun için ayrıntılara, tavanlara, noktalara bakmanıza gerek yok. Bunun içinde hissettikleriniz vardır. İşte gotik eseri bu hissi bizlere kazandıran bir eser. Şimdi bu esere bir kulak verelim mi?
0: Lütfen.
1: Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, Koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri Şef Andrei Leonard yönetiminde seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet Ersin'cığım, dinleyicilerimizle birlikte 3 program boyunca bu büyük müzikal yapının koridorlarında birlikte dolaştık. Umarım bundan sonra da Brian'ın adı dinleyicilerimiz için yalnızca az bilinen bir İngiliz bestecisini değil, müziğin sınırlarını cesaretle genişletmeye çalışan bir sanatçı olarak hatırlanır. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya. Diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir dedi. Çelik söz konusu beyanların Türkiye'ye yönelik kötü niyetlerin yansıması olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek, dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor, hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Galatasaray hazırlık maçında lig bir ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı.

Hoş geldiniz. Bazen uykudan, bazen düşten, bazen bir güne, bazen bir gece yarısı uyanmak, gözlerini ve zihnini açmak, bir gerçeğin farkına varmak, silkinmek, canlanmak, harekete geçmek, gereğini yapmak. Hayat bizden biraz daha dinç, biraz daha enerjik, biraz daha uyanık olmamızı bekliyor. Öyleyse bugün uyanmanın şarkılarını dinleyelim. 80'li yıllardan bir pop klasiğiyle başlayalım güne ve haftaya.

Kabarık saçların, vatkaların ve video kasetlerin altın çağından 1984'ten Wham'in kaydıydı. Wake Me Up Before You Go Go. George Michael bir röportajda şarkıyı yazarken 50'li ve 60'lı yılların popüler müziğinin desenlerini kullandığını söylemiş. O yıllara dönüp bir bakalım. Duyacağımız 1957'de Felice ve Budlow Bryant'ın yazdığı Everly Brothers'ın sesinden meşhur olan Tatlı mı tatlı Wake Up Little Susie.

tüm neşesi ve masumiyetiyle radyonuzdaydı. Wake up little Susie. Şimdi biraz blues. Bu türde sözlerde sıkça kullanılan bir kalıp var. Bu sabah uyandım ve arkası her şarkıda farklı geliyor. Bu sabah uyandım ve sevgilim gitmişti. Bu sabah uyandım ve köpeğim ölmüştü. Param çalınmıştı, işimi kaybetmiştim. Hikaye buradan ilerliyor. Kahramanın uyanmasıyla başlayan bu kayıtların ilk örneklerinden biri B.B. King'e ait. King'in 1952'de kendisini terk eden eşi Martha için yazdığı şarkıyı dinleyeceğiz. Ama farklı bir yorumla. Jimmy Page ve The Black Crowes'un 1999'da Los Angeles Greek Theater'da verdiği konser kaydından geliyor. Woke Up This Morning.

0: aslında kendisine şiddet uygulayan kocasını öldüren Londralı bir kadının gerçek hikayesine dayanıyor. Ama biz onu New Jersey'li bir suç çetesini anlatan The Sopranos dizisinin jenerik müziği olarak biliyoruz. Alabama Three'nin 1997 tarihli Exile on Cold Harbor Lane albümünden dinliyoruz.
1: Thank you.

Dinleyeceğimiz şarkıda ne zaman uyanacaksın diye soran Bob Dylan. Maneviyatı ve gospel rock'ı öne çıkardığı albümü Slow Train Coming'den dinliyoruz. When You Gonna Wake Up.

1979'dan gitarda Mark Knopfler farkını duyduğumuz bir kayıttı Dylan'dan dinlediğimiz. Sıra İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve aktris Jazz Stone'da. Güzel sesi, canlı müziği ve türler arasındaki şaşırtıcı gezileriyle 2003'ten beri hayatımızda Stone. Şimdi bu üç özelliğini de sergilediği şarkısını dinleyeceğiz. İçinde soul, R&B, hip-hop ve reggae var bu 4,5 dakikanın. Reggae kısmında Bob Marley'in küçük oğlu Damian Marley devreye girmiş. Uyan, söyle bana bu saçmalık ne? Neden bilinçli olamıyoruz? İnsanlarımızı neyle besliyoruz? Jazz Stone ve Damian Marley'in derdi popüler kültür ve özellikle de müzikle. Şarkılarının adı Wake Up. Yeah.

0: 80'li yılların ortasına İngiltere'ye dönüyoruz. Kate Bush'un Hounds of Love albümünü çıkardığı 1985'e. İçinde art pop, art rock, progressive pop, progressive rock, new wave gibi türlerden izler olan sıra dışı bir albüm bu. Dinleyeceğimiz şarkı da hem müzikal yapısı hem sözleriyle bu sıra dışılığı güçlendiriyor. Bush, orta çağın cadı davalarını dramatize ediyor. İçinde şiir, tarih, kadın, ölüm ve elbette uyanış var. Waking the Witch'in.
1: Wake up.

düşümden uyandır. Bu dizelerde Tom Waits'in Uyanma şarkısından. Müzisyenin eşi Kathleen Brennan'la birlikte yazdığı bu şarkı Please Wake Me Up.

Bir tarafta uyanmanın ve güne başlamanın romantizmi varsa, diğer tarafta da buz gibi soğuk gerçek var. Çoğu insan her sabah işe gitmek için hiç istemeden kalkmak zorunda. Onların halini de The Beach Boys'un kısacık şarkısı anlatsın. Wake the World.

Beach Boys'un kurucularından söz yazarı El Jardin, Wake the World'u yazarken her gün kalkıp işe gitmek zorunda olan insanlarla ilgili bir sohbetten esinlendiğini söylüyor ve ekliyor. Neyse ki bu hiç yapmak zorunda kalmadığımız bir şeydi. Belle and Sebastian da 2001'de çıkan teklisiyle uyanış şarkıları listesine dahil oluyor. Yaylılar, flüt ve klavsen desteğiyle anlattıkları bir ilişkinin gerçeğine uyanmak. I'm Waking Up to Us, grup için müzikal ve tematik açıdan belli bir olgunluk düzeyinin habercisi olarak kabul edilmişti.

Sesiyle, müziğiyle ve özgünlüğüyle müzik dünyasının en parlak yıldızlarından biriydi Amy Winehouse. Ardında biri ölümünden sonra çıkan 3 albüm, birçok konser, televizyon ve radyo kaydı bıraktı. İkinci albümü Back to Black'ten bir şarkı seçtik bugün sizler için. Wake Up Alone tam bir yalnızlık marşı ve sanatçının içine düştüğü depresyonun açık bir tarihi.

Bazen uyanmak istemeyiz. Gökyüzü açılmadan, sular durulmadan, bir şeyler başlamadan ya da bitmeden dünyaya gözlerimizi açmak işimize gelmez. Hoşumuza gitmeyenler sona erdiğinde artık uyanma vaktidir. Nora Jones ve Lee Alexander birlikte bu durumun şarkısını yazmışlar. Jones'un Not Too Late albümünde yer alıyor Wake Me Up.

0: Nora Jones'unki ile aynı temada bir Willie Nelson şarkısıyla bitiriyoruz saati. Artık yoruldum. Biraz uyumam lazım. Sana olan ihtiyacım bitene, seni sevmeden önceki halime gelene, seni artık istemeyene kadar beni uyandırma. Ya da beni her şey bitince uyandır. Wake me when it's over.
1: Well, I'm getting tired now. I gotta get some sleep now.

0: Uyanmak hakkındaki şarkılar uykununkiler kadar çok olmasa da hatırı sayılır miktarda. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Haftaya her zaman olduğu gibi yeni bir sözle burada olacağız. Buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili TRT Radyo İş dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün sizlere İspanya'nın önemli bestecisi Isaac Albeniz'in eserlerinden seçtiklerimi dinletmeye devam etmek istiyorum. İspanyol milli müzik akımının en önemli bestecilerinden Isaac Albeniz, 29 Mayıs 1860'ta İspanya'nın Campradon kentinde doğmuş. 18 Mayıs 1909'da Fransa'nın Cambo-le-Bain kentinde sonsuzluğa uğurlanmıştır. Henüz 4 yaşındayken piyano konserleri vermeye başlayan Albeniz, çocuk yaşta bir dahi olduğunu kanıtlamıştı. Isaac Albeniz gençlik yıllarında olağanüstü bir piyanist olarak Avrupa ve Amerika'da konser turnelerine çıkmış, dönemin en ünlü virtüözlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Müziğinde İspanyol halk danslarının ritimlerini ve renklerini klasik müzikle birleştirerek İspanyol milli müzik ekolünün öncülerinden olmuştur. Bugün ilk olarak İspanyol besteci Isaac Albeniz'in España Souvenir isimli eserinin Preludio ve Asturias isimli bölümlerini piyanist Martin Johnson yorumu ile dinleyeceğiz.

0: İspanyol besteci Isaac Albeniz'in eserlerini dinlemeye devam ediyoruz.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi sırada Albeniz'in başyapıtı kabul edilen İberya'dan bölümler var. Piyano edebiyatının teknik ve müzikal açıdan en zor eserlerinden biri olarak görülen İberya, İspanya'nın farklı bölgelerinin atmosferini, danslarını, yaşam tarzını etkileyici bir biçimde yansıttığı için birçok müzikolog tarafından müzikal bir İspanya portresi olarak tanımlanmaktadır. Isaac Albeniz'in İberya isimli eserini piyanist Martin Johnson yorumu ile dinliyoruz. Bölümler: Avocation, El Corpus en Sevilla, Rondena ve Triana.

Bugün son olarak İspanyol besteci Isaac Albeniz'in La Vega isimli piyano süitinden The Alhambra bölümünü piyanist Martin Johnson yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Bugün İspanya'nın önemli bestecisi Isaac Albeniz'in piyano için bestelediği eserlerinden sizin için seçtiklerimi dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların müziği.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin yalnızca duyulmadığı, tarihte insan hikayeleriyle ve duygularla yeniden hayat bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Bugün rotamızı Fransa'ya çeviriyor, iki farklı yüzyılda yaşamış iki büyük Fransız bestecinin izinden gidiyoruz. Biri devrimlerin, törenlerin ve romantizmin görkemli dünyasında, diğeri savaşların gölgesinde, özlemin ve umudun sesinde karşımıza çıkıyor. Bu yolculukta müzik yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda tarihin hafızası, toplumların sesi ve insan ruhunun anlatıcısı oluyor.

Takvimler 1840 yılının sıcak bir Temmuz gününü gösteriyor. Paris henüz yanmaktadır. Ancak bu sıradan bir sabah değildir. Şehrin taş sokakları, meydanları ve bulvarları alışılmışın dışında bir kalabalıkla dolup taşar. İnsanlar yalnızca bir törene katılmak için değil, tarihin hafızasında yer eden bir dönemi yeniden hatırlamak için bir araya gelir. 10 yıl önce Fransa'nın kaderini değiştiren Temmuz Devrimi'nin kahramanları son kez onurlandırılmak üzere Bastil Meydanı'nda toplanan binlerce insanın zihninde yeniden canlanır. Bayraklar rüzgarda dalgalanırken kalabalığın içinde hem gurur hem hüzün hissedilir. Çünkü özgürlük uğruna verilen mücadelelerin bedeli asla unutulmaz. Fransız hükümeti bu tarihi tören için dönemin en sıradışı sanatçılarından birine başvurur. Hector Berlioz. Berlioz yalnızca bir besteci değildir. O müziği dev bir tiyatro sahnesi gibi düşünen, orkestrayı renklerle çalışan bir ressam gibi kullanan, sesleri hikayelere dönüştüren bir sanatçıdır. Kendisinden istenen görev de sıradan değildir. Devrim uğruna hayatını kaybedenleri anacak, onların mücadele ve ideallerini gelecek kuşaklara aktaracak büyük bir eser bestelemesi beklenmektedir. Berlioz bu çağrıya görkemli bir eserle cevap verir. Büyük Cenaze ve Zafer Senfonisi. Bu eser klasik senfoni anlayışının sınırlarını zorlar. Dinleyiciyi alışılmış dört bölümlü yapı yerine üç büyük sahneden oluşan dramatik bir anlatıyla karşılar. Yas, anma ve zafer. İlk bölümde cenaze marşı yükselir. Fa minör tonundaki bu ağır ve vakur müzik Paris sokaklarında ilerleyen uzun bir cenaze alayını gözler önüne serer. Nefesli çalgıların koyu renkleri arasında ağır adımlar duyulur gibidir. Kalabalığın sessizliği, kaybedilen hayatların ağırlığı ve geçmişe duyulan saygı müziğin her ölçüsüne siner. Dinleyici kendisini bir konser salonunda değil, adeta Paris sokaklarının ortasında hisseder. Berlioz'un dehası tam da burada ortaya çıkar. O yalnızca sesleri değil, görüntüleri, duyguları ve hatta mekanları da müziğin içine yerleştirir. Ardından ikinci bölüm gelir, cenaze hitabesi. Bu kez sahnenin merkezinde solo trombon vardır. Trombonun sesi kimi zaman bir din adamını, kimi zaman halkın önünde konuşan bir hatibi andırır. Uzun ve içten melodiler insan ruhunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarır insanı. Yas artık yalnızca toplumsal bir duygu değil, bireysel bir iç hesaplaşmaya dönüşür. Müzik burada sessizce sorular sorar. Bir insanı kahraman yapan nedir? Fedakarlık nasıl hatırlanır? Ve bir toplum geçmişini nasıl yaşatır? Son bölümde ise bütün karanlık bulutlar dağılır. Apoteoz, yani yücelme. Si bemol majörden yükselen müzik ölümü değil, ölümsüzlüğü anlatır. Kahramanlar artık bir cenaze alayının parçası değil, ulusun hafızasında sonsuza kadar yaşayacak sembollere dönüşmüştür. Marş ritimleri giderek güçlenir, bakır nefesli çalgılar görkemli temaları yükseltir. Müzik adeta gökyüzüne doğru genişler. Berlioz, devrim uğruna mücadele eden insanların yalnızca geçmişte kalmadığını, fikirleriyle geleceğe de yön verdiğini anlatır. Eseri daha da etkileyici kılan ayrıntılardan biri ilk seslendirilişindeki devasa kadrodur. Yaklaşık 200 kişilik askeri bando için yazılan senfoni dönemin müzik dünyasında benzeri görülmemiş bir ses gücü ortaya koyar. Flütler, obuvalar, klarnetler, fagotlar, kornolar, trompetler ve trombonlar Paris'in açık hava meydanlarını dev bir konser salonuna dönüştürür. Eser kısa sürede Avrupa sanat çevrelerinde büyük yankı uyandırır. Hatta genç Richard Wagner 1842 yılında bu senfoniyi dinlediğinde derinden etkilenir. Daha sonra dostu Robert Schumann'a yazdığı mektuplarda eserin görkeminden ve final bölümünün etkileyici gücünden hayranlıkla söz eder. Bugün Büyük Cenaze ve Zafer Senfonisi yalnızca tarihi bir anma eseri olarak görülmez. O müziğin hafıza ile kurduğu ilişkinin güçlü bir örneğidir. Çünkü Berlioz bize kayıpların ardından doğan hüznün zamanla umuda dönüşebileceğini hatırlatır. Ve bazen bir ulusun hafızasında yaşayan en güçlü anıtların taştan değil, notalardan inşa edildiğini gösterir.

Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Hector Berlioz tınıları ile başlıyor. Bestecinin askeri senfoni olarak da anılan Büyük Senfonisini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Fransız besteci Hector Berlioz'un askeri senfoni olarak da anılan büyük senfonisini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Dilerseniz şimdi takvim yapraklarını yaklaşık bir asır ileri saralım. Paris'in romantik meydanlarından ayrılıp savaşın gölgesindeki bir dünyaya doğru ilerleyelim. Yıl 1944. Avrupa üzerinde kara bulutlar dolaşmakta. Şehirler yorgun, insanlar özlem içindedir. Milyonlarca insan özgürlük haberini beklemektedir. Fransa, Nazi işgalinin ağır yükünü taşırken umutla kaygı arasında sıkışmış durumdadır. İşte tam da bugünlerde Fransa'dan binlerce kilometre uzakta yaşayan bir Fransız besteci ülkesine duyduğu özlemi notalara dönüştürmektedir. Bu bestecinin adı Darius Milhaud'dur. 1892 yılında Güney Fransa'nın güneşli Provence bölgesinde doğan Milhaud çocukluğunu Akdeniz ışığı altında geçirir. Sokaklarda duyduğu halk ezgileri, bölgesel danslar ve yerel şarkılar onun müzik hafızasına erken yaşlarda yerleşir. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda eğitim alır ve kısa sürede Fransa'nın en yenilikçi bestecileri arasında gösterilmeye başlar. Ancak Milhaud'un hikayesi yalnızca Fransa ile sınırlı değildir. Merakı onu dünyanın farklı köşelerine taşır. Brezilya'da diplomat ve şair Paul Claudel ile çalışırken Latin Amerika ritimlerini keşfeder. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yükselen caz kültürüyle tanışır. Bu nedenle onun müziğinde bazen bir Fransız halk şarkısı, bazen Brezilya dansları, bazen de caz kulüplerinin enerjisi aynı anda duyulabilir. Milhaud'un en dikkat çekici özelliklerinden biri de çok tonluluk anlayışıdır. Farklı tonaliteleri aynı anda kullanarak müziğe

yeni renkler kazandırır. Ancak ne kadar yenilikçi olursa olsun, halk müziğinden ve köklerinden asla uzaklaşmaz. 1944 yılında bestelediği Suite Française bunun en güzel örneklerinden biridir. Mio bu eseri genç müzisyenler için yazar. Amacı yalnızca teknik açıdan ulaşılabilir bir eser oluşturmak değildir. O savaşın karanlığı içinde Fransa'nın kültürel hafızasını yaşatmak ister. İlk olarak senfonik bando için yazılan eser kısa sürede büyük ilgi görür ve daha sonra farklı topluluklar için de düzenlenir. 5 bölümden oluşan bu müzikal yolculuk Fransa'nın farklı bölgelerine adanmıştır. Her bölüm ayrı bir manzara, ayrı bir kültür ve ayrı bir insan hikayesi taşır. İlk durak Normandiya'dır. Dinamik ritimler ve güçlü enerji dinleyiciyi Kuzey Fransa'nın rüzgarlı kıyılarına götürür. Bu müzikte hareket vardır, kararlılık vardır ve özgürlüğe duyulan inanç hissedilir. İkinci bölümde Bretagne karşımıza çıkar. Atlantik kıyılarındaki bu bölgenin denizle iç içe yaşayan halkı müziğin lirik ve şiirsel atmosferinde hayat bulur. Melodiler uzak ufuklara doğru açılan yelkenlileri andırır. Üçüncü bölümde yolumuz Paris'i de içine alan Île-de-France bölgesine düşer. Burada müzik daha zarif ve daha ince işlenmiştir. Melodiler Fransız kültürünün estetik anlayışını ve inceliğini yansıtır. Dördüncü bölümde Alzas vardır. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalan bu bölgenin tarihi çeşitliliği halk ezgilerinin renkli yapısında kendini gösterir. Ve sonunda Provence. Mio'nun çocukluğunun geçtiği topraklar. Bestecinin ilk melodileri duyduğu sokaklar. Akdeniz güneşinin altında şekillenen anılar. Bu nedenle final bölümünde yalnızca bir bölgenin değil, bestecinin kalbinin sesi de duyulur. Dans ritimleri giderek canlanır, melodiler ışıldar, müzik coşkuyla yükselir. Sanki savaşın karanlığı bir anlığına dağılır ve yerini umut dolu bir geleceğe bırakır. Suite Française, 13 Haziran 1945 tarihinde New York'ta ünlü Goldman Band tarafından ilk kez seslendirilir. Savaş sona ermiş, dünya yeniden nefes almaya başlamıştır. Böyle bir dönemde Mio'nun müziği yalnızca bir konser eseri değil, özgürlüğe, dayanışmaya ve insanlığın ortak kültürel mirasına yazılmış müzikal bir teşekkür mektubu gibi yankılanır. Bugün bu eser, senfonik bando repertuarının en sevilen yapıtlarından biri olmayı sürdürüyor. Çünkü bu müzikte yalnızca Fransa'nın bölgelerini değil, insanların en zor zamanlarında bile korumaya çalıştıkları kimliklerini, anılarını ve umutlarını da duymak mümkün. Bir yanda Berlioz'un devrim kahramanlarına adadığı görkemli senfoni, diğer yanda Mio'nun savaş yıllarında yazdığı umut dolu müzikal portre. İki farklı yüzyıl, iki farklı hikaye ve iki farklı müzik dili. Ama ortak bir düşünce. Müzik, zamanın ötesine geçebilen en güçlü hafıza çeşitlerinden biridir. Ve notalar bazen tarih kitaplarının anlatamadığını anlatır. Bir ulusun acısını, sevincini, özlemini ve umudunu gelecek kuşaklara taşır. Armonik tınılarda Fransız besteci Darius Milhaud'un Suite Française başlıklı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefeste Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: Fransız besteci Darius Milhaud'un Suite Française başlıklı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zühal Ergür. Ve sunucunuz ben Hakan Urgancı. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar. Çalgı serüveni. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde marimba, klarnet ve violonsel için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız ve bilgiler paylaşacağız. Danimarkalı besteci Anders Koppel, bir numaralı marimba konçertosunu 1995 yılında Lüksemburg'da düzenlenen perküsyon yarışmasının finali için bestelemiştir. 3 bölümden oluşan eserin ilk bölümü dramatik melodiler sunar. İkinci bölüm, orkestranın koyu tonlardaki eşliğiyle marimbaya geniş ses paletini sergilemek için olanak sağlar. Final bölümünde ise özellikle marimba, alaycı ve ritmik pasajlar duyurur. Şimdi Anders Koppel'in bir numaralı marimba konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Marianna Bednarska'ya Henrik Wagen Christensen yönetimindeki Aalborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Andante.

Sevgili dinleyenlerimiz, Anders Coppel'in bir numaralı marimba konçertosunu dinlediniz. Arnold Bex, re majör klarnet ve piyano sonatını 1934 yılında tamamlar. Eserin ilk seslendirilişi ise ertesi yıl yapılmıştır. İki bölümden oluşan sonatın ilk bölümünde ağıt benzeri ve acıklı iki tema sunulur. İkinci bölüm parlak bir şekilde başlar. Daha sonra özlem dolu lirik bir melodiyle tezat oluşturur. Sonat, Bex'le birlikte kriket oynayan amatör klarnet sanatçısı arkadaşı Hugh Prüva adanmıştır. Şimdi Arnold Bex'in re majör klarnet ve piyano sonatını Robert Plain ve Benjamin Fried'in yorumuyla dinleyeceksiniz. İlk bölüm molto moderato, ikinci bölüm vivace.

Sevgili dinleyenlerimiz, Arnold Beck'in re majör klarnet ve piyano sonatını dinlediniz. David Popper'ın bir numaralı violonsel konçertosu 1871 yılında tamamlanır. Popper eseri eski öğretmeni Julius Goltermann'a ithaf etmiştir. İlk bölüm solistin virtüözlük becerilerini sergilemesine olanak sağlar. İkinci bölüm yavaş tempoludur ve lirik melodiler sunar. Konçerto final bölümü olan üçüncü bölümle sona erer. Şimdi David Popper'ın Opus 8 1 numaralı re minör violonsel konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Martin Rummel'e Takvin Evans yönetimindeki Çek Filarmoni Oda Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Frisch und Feurig, ikinci bölüm Andante Maestoso ve üçüncü bölüm Lebhaft Quasi Recitativo Tempo di Polacca.

David Popper'ın Opus 8 1 numaralı re minör violonsel konçertosunu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere marimba, klarnet ve violonsel için yazılmış eserlerden örnekler sunduk ve

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Biz burada her hafta farklı yazarların anlattığı farklı tarzlardaki hikayeleri aktarıyoruz sizlere. Ve o hikayelerden yola çıkarak da seçkin müzikler dinliyoruz. Yazarlar şanslı insanlardır. Çünkü yeni hikayeler oluşturup onları meraklı dinleyenlerine aktarabilen kişilerdir onlar. Besteciler de öyle. Onlar da başka bir dili, müziği kullanarak aktarırlar hikayelerini dinleyenlerine. Bugün yine bu iki yetenekli insan grubunun ortak noktası olacağız ama bu sefer anlatılan hikayeler hepimizin ortak noktasının hikayesi olacak. Konumuz

Her insan bir hikayedir. Hepimiz kendi öykümüzün baş karakteriyiz. Ve her hikayenin olduğu gibi bizimkinin de bir sonu var. İşte Norveçli yazar Frode Grytten, Nils Wiik'in Öldüğü Gün isimli ödüllü romanında tam da bu sonu anlatıyor akıcı diliyle. Banu Gürsaler, Sivertsen'in çevirisiyle okuyorum. Benim hikayem böyleydi diye düşündü Nils. Artık her şeyi biliyordu. Resmin tümünü görmüştü. Adım adım sırasını bekleye bekleye buraya dek gelmişti. Doğmak, havanın, denizin, toprağın, nefretin ve aşkın ne olduğunu öğrenecek kadar yaşamak ve sonunda teşekkür ederek elveda demek. Her şeye rağmen bu büyük bir hikayeydi. Pek çok müsvedde ve taslaklarla dolu bir hikaye, yine de sonu olan bir hikaye. Bir uyum ve kabullenme hikayesi. Geçmişe ve değişime dair bir hikaye. Bir hikaye başladıktan sonra kontrolden çıkar. Kişiye düşen onu sonuna dek izlemektir. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar, İngilizce sözleri Paul Anka'ya ait olan ve Frank Sinatra'nın sesiyle klasikleşen o muhteşem şarkıya dönüşüyor zihnimizde. My Way, Elvis Presley söylüyor.

Elvis Presley, The Imperials Quartet ile seslendirdiği My Way idi radyolarınıza gelen ölümsüz şarkı. Bugün hayat hikayelerinin sonuna kadar büyük eserler vermeye devam eden müzisyenler var çalma listemizde. Hem eser hem de besteci olarak en ünlüsü hangisidir derseniz cevabım kuşkusuz ki klasik müzik dünyasının ölümsüz dahisi Wolfgang Amadeus Mozart ve gizemli bir müşteri tarafından sipariş edilen ve Mozart'ın kendi ölümü için yazdığı rivayet edilen Requiem olacaktır. Gerçi Mozart eseri bestelemeye başladığında sadece 35 yaşındaydı. Yaşadığı dönem için bile çok genç bir yaş. Ama her açıdan zorluklar içerisindeydi ve çektiği sıkıntılar bu çocuksu dahiyi bile derin bir umutsuzluğun içine sürüklemişti. Eserini tamamlayamadan bu dünyayı terk etti Mozart. Requiem'i Mozart'ın notalarından faydalanarak öğrencisi Franz Xaver Süssmayer tamamladı. Biz bugün bu muhteşem eserin Confutatis, Lacrimoso ve Communio Lux Aeterna başlıklı bölümlerini dinleyeceğiz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, Weiner Singverein Korosu, Soprano Anna Tomova Sintov ve Organist Rudolf Scholz seslendiriyorlar.

Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, Weiner Zingverein Korosu, soprano Anna Tomova Sintov ve organist Rudolf Scholz'un yorumuyla Mozart'ın Köhel 626 Requiem isimli son eserinden bölümler dinlediniz. Mozart'ın yaşamı çok kısaydı dedik. Büyük dahinin henüz 35 yaşındayken 5 Aralık 1791 tarihinde hayata gözlerini yumduğu Viyana kentinde yaklaşık 5 yıl sonra 31 Ocak 1797 günü bir başka büyük müzisyen Franz Schubert hayata merhaba diyecekti. Fakat ne yazık ki Schubert Mozart'tan daha kısa ömürlüydü. Bütün hayatı boyunca sağlık sıkıntılarıyla boğuşan Franz Schubert 1828 yılında henüz 31 yaşında hayata veda edecekti. Ama ölümünden birkaç ay önce büyük bir yaratıcılık patlaması yaşadığı Schubert, sanki kafasındaki müzik sonsuza kadar yok olmadan önce var gücüyle dışarı çıkmaya çalışıyor gibiydi. 14 şarkıdan oluşan Schweinengesang, Kuğu Şarkısı isimli son şarkı dizisi ölümünden sonra yayıncısı tarafından derlenerek yayınlandı. Bu dizi önceki şarkı dizilerinden farklı olarak birden fazla şairin şiirlerini içeriyordu ama müzikal bütünlük açısından aynı kapak altında toplanmaları uygun görünmüştü. Liedlerin isimleri besteci tarafından verilmiş olsa da albümün ismi olan Kuğu Şarkısı, kuğuların ölmeden önce son olarak çok güzel bir şarkı söyledikleri efsanesinden yola çıkılarak yayıncı tarafından konulmuş bir isimdir. Şimdi 957 Doş numaralı dokunaklı albümden Schubert'in son şarkısı olarak kabul edilen 14 numaralı Lied'i dinleyeceğiz. Şair Johann Gabriel Seidel'in dizeleri üzerine yazılan son şarkı Die Taubenpost, Güvercin Postası adını taşıyor. Lirik bariton Hermann Prey ve piyanist Walter Klein seslendiriyorlar.

Lirik bariton Hermann Prey ve piyanist Walter Klee'nin yorumuyla Schubert'in Son Lied dizisi Schwanengesang'ın son lead'i, ayrıca bestecinin de son eseri olduğu düşünülen Die Tauben Post isimli lead geldi radyolarınıza. Gelelim bu serinin en ünlü bölümüne. Schwanengesang, Lied dizisinin en ünlü melodisi, dizide 4 numarada yer alan ve orijinali Ludwig Rallstab'ın şiiri üzerine bestelenmiş olan serenattır. Bu güzel lied pek çok başka enstrüman içinde uyarlanmıştır. Biz de bugün eserin violonsel piyano uyarlamasını dinleyeceğiz birlikte. Çelist Misha Maisky ve piyanist Darya Hovora seslendiriyorlar.

Schubert'in Serenat başlıklı çok ünlü Lied'inin violonsel piyano uyarlamasını dinlediniz. Çelist Misha Maisky ve piyanist Darya Hovora seslendirdiler. Kitaplığımdaki müzikte Bir Hikayenin Sonu başlıklı bölümdesiniz. Şimdi Dmitri Shostakovich'in çok ünlü eseri 2 numaralı caz suite'inin en bilinen bölümü olan 2 numaralı vals var sırada. Fakat eserin çalma listemizde yer alma sebebi bestecisinin son eseri olması değil. Eserin kullanıldığı çok ünlü bir film var, Eyes Wide Shut. 1999 yılında vizyona giren Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştıkları bu çarpıcı film, ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in son filmidir. Anlatılana göre Kubrick, filmin son kurgusunu tamamlayıp şirkete teslim ettikten 4 gün sonra hayata gözlerini yummuştur. Filmde kullanılan Shostakovich'in muhteşem valsi bu güçlü filmin etkisini katlayarak büyütür. Eseri şef Ricardo Chele yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Dimitri Şostakoviç'in 2 numaralı caz süitinden 2 numaralı valsi dinlediniz. Ricardo Celli yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası seslendirdi. Şimdi dinleyeceğiniz eserin olduğu albüm, caz dünyasının en ünlü son kayıtlarından birisidir. John Coltrane'in 1968 yılında yayınlanan Expression albümüne kulak vereceğiz az sonra. Efsanevi saksafon sanatçısı John Coltrane'in uzun zamandır savaştığı kansere yenileceğini anladığı dönem yaptığı bu kayıt, Coltrane'in müzikal mirası olarak kabul edilir. Albüm 1967 yılının başlarında tamamlanmış, Coltrane ise 17 Temmuz 1967 günü hayata gözlerini yummuştur. Şimdi bu çok önemli albümden Ogunde isimli çalışma geliyor radyolarınıza. Saksafonda John Coltrane, piyanoda Alice Coltrane, basta Jimmy Garrison, davullarda Raşit Ali seslendiriyorlar.

John Coltrane'in Expression albümünden Ogunde isimli çalışma geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte Bir Hikayenin Sonu başlıklı bölüm devam ediyor. Geldik bir döneme ses veren çok özel bir caz vokaline. Eleonora Fagan adıyla 7 Nisan 1915 günü doğan kız çocuğu korkunç denilebilecek bir çocukluk ve ilk gençlik yaşamış. 18 yaşına ulaşıp da her şey bitti derken ünlü bir yetenek avcısı tarafından keşfedilmiş ve Billie Holiday adıyla blues kraliçesi olmuş. Bu çarpıcı hayat hikayesi aynı zamanda çok da yıpratıcı bir hayat getirmiş Holiday'e ve 17 Temmuz 1959 yılında siroz sebebiyle hayata gözlerini yummuş. Az sonra ölümünden çok kısa bir süre önce yaptığı son kayıttan bir şarkı dinleyeceğiz birlikte. Strange Fruit. Dinleyeceğiniz ses sadece 44 yaşındaki bir kadının sesi. Ama bu 44 yıla sığan o acı dolu yaşanmışlık ve derin hüzün bu kayıtları dokunaklı bir veda haline getiriyor. Billie Holiday söylüyor, Strange Fruit canlı bir kayıtla radyolarınızda. And now a tune written especially for me, Strange Fruit.

Blues müziğin kraliçelerinden Billie Holiday söyledi, Strange Fruit idi radyolarınıza gelen güzel şarkı. Kendi hikayesini sahnede tamamlayan isimlerden biri daha var sırada. Geleneksel pop ve caz standartlarının efsanevi seslerinden Tony Bennett. 2016 yılında Alzheimer teşhisi konulan bu büyük yorumcu, 2020 yılında şarkı

şarkıcı Lady Gaga ile Love for Sale albümünü kaydetti. Cole Porter'ın pop jazz standartlarını bir daha yorumladıkları bu unutulmaz ve bol ödüllü çalışmadan 3 yıl sonra 2023 yılında 96 yaşında hayata gözlerini yumdu Bennett. Şimdi albümden So In Love geliyor radyolarınıza, Tony Bennett söylüyor.

Tony Bennett söyledi, Love for Sale albümünden bir Cole Porter klasiği So in Love idi radyolarınıza gelen şarkı. Tony Bennett'ın Lady Gaga ile kaydettiği ikinci albüm olan Love

Tony Bennett ve Lady Gaga seslendirdiler. I Concentrate on You idi radyolarınıza gelen çalışma. Böylece bu haftada kitaplığımdaki müziğin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, TRT İzmir Radyosu'ndaki çalışma arkadaşlarım, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, değerli dinleyenlerimizi selamlıyor ve haftaya buluşuncaya dek sağlıkla, mutlulukla kalmanızı diliyorum. Kapanışı, kendi hikayesini en güzel yazan ve sonuna kadar cesaretle ve keyifle oynayan bir isimle, Freddie Mercury ile yapalım. AIDS ile mücadelesinin son zamanlarında, artık ayakta bile zor durur haldeyken stüdyoya girip kayıt yapmaya devam etti Mercury. Kaydettiği son şarkı olan Mother Love'ın son kıtasını söylemeye ise ömrü yetmedi. O bölüm Queen tarafından tamamlandı ve şimdi dinleyeceğimiz kayıtla dinleyicisiyle buluştu. İşte Queen söylüyor, Mother Love. Haftaya buluşuncaya dek müzikle kalın değerli dinleyenlerimiz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 10 yıllık firarın ardından yakalandığı Afyonkarahisar'dan Muğla'ya sevk edildi. FETÖ'cü teröristin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmad Es Sabah ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile telefonla görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite tercihi yapacak gençlerle bir araya geldi. Gençlere yabancı dil, değişen iş dünyası ve geleceğin mesleklerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin suç ve suçlularla mücadelesi siber alanda da aralıksız devam ediyor. Son 5 günde 15 ilde 185 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların 93'ü tutuklandı. CHP'ye üye katılım töreninde figüran kullanıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Fatih Altaylı ifade verdi. Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Uğur Dündar'ın da yer aldığı bazı isimler savcılıkta ifade vermeye çağrılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Harkiv bölgesindeki iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Slovyansk kentine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'da Krasnodar bölgesini hedef aldı. Moskova İHA ile düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü kaydetti. Yurtta çöl sıcakları etkisini sürdürüyor. Antalya ve Adana'da hissedilen sıcaklık 39-40 derece seviyelerine ulaştı. Sahil bölgelerinde sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize akın ederken iç bölgeler

neredeyse park ve bahçeler dahi boş kaldı. Avrupa yaz mevsiminin en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İtalya, Hollanda ve Hırvatistan'da aşırı sıcaklar günlük yaşamı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Yetkililer özellikle yaşlıların ve kronik hastaların ciddi sağlık riski bulunduğunu belirterek gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarıyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak'a hoş geldiniz. Bu haftada 1987'nin birbirinden farklı seslerini

aynı akışta buluşturmaya devam ediyoruz. İlk kaydımız John Cougar Mellencamp'tan geldi. The Lonesome Jubilee albümünden dinlediğimiz Paper in Fire, başarı peşinde koşarken insanın asıl değerlerinden nasıl uzaklaşabileceğini anlatıyordu. Mellencamp'in Amerikan taşrasına özgü anlatım dili bu kez daha evrensel bir konuya yöneliyor, rock müziği gündelik hayatın içinden hikayelerle buluşturuyordu. 1987'nin listelerine bakmaya devam ettiğimizde bambaşka bir isim daha dikkatimizi çekiyor. Rick Astley henüz ilk

U2'dan dinlediğimiz I Still Haven't Found What I'm Looking For, The Joshua Tree albümünün çok konuşulan parçalarından biri oldu. Bono şarkısının kesin cevaplar vermeyen, aramaya devam eden insanlar için yazıldığını söylemişti. Gospel korosunun eşlik ettiği düzenlemede bu arayış duygusunu güçlendiriyordu. Aynı yıl sinema dünyası da rock müzisyenleri için önemli bir buluşma noktasıydı. Bryan Adams ve Jim Wallace'ın bestelediği Heartache Heard Around the World, Patti Smith'in yorumuyla James Bond filmi The Living Daylights'ın müzikleri arasında yer aldı ve Smith'in solo kariyerindeki dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

Mixtures Bridge.

Pink Floyd'dan dinlediğimiz Learning to Fly, grubun Roger Waters sonrasındaki ilk döneminin simge şarkısıydı. David Gilmour'un uçuş tutkusundan esinlenen sözler, aslında Pink Floyd'un yeniden ayağa kalkma hikayesini de simgeliyordu. Albümün adı A Momentary Lapse of Reason olsa da bu şarkıda umutsuzluktan çok yeniden başlamanın heyecanı hissediliyor diyelim ve umut duygusunun bambaşka bir müzikal dünyada karşımıza çıktığı bir ana gidelim şimdi. Halloween'in A Tale of That Wasn't Right şarkısı, grubun yüksek tempolu power metal anlayışına kısa bir mola verdiği özel anlardan biri. Michael Kiske'nin yorumuyla hafızalarda yer alan duygusal parçayı dinliyoruz şimdi.

Great White'tan dinlediğimiz Rock Me, grubun Amerika'da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan şarkısı oldu. Jack Russell'ın blues etkisi taşıyan vokali ve Mark Kendall'ın gitarı, Great White'ı dönemin diğer Los Angeles gruplarından ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Melodiyi sertlikle dengede tuttukları bu anlayış, 1987'nin dikkat çeken art rock kayıtlarının ortak noktalarından biriydi. Aynı çizgide ilerleyen Dokken'de, Heaven Sent'le sertliği geri plana çekmeden daha duygusal bir anlatım kurmayı başarıyordu. George Lynch'in melodik gitarı ve Don Dokken'in vokali grubun olgun çalışmalarından birini ortaya çıkarıyordu.

Kiyosat Cihani'den dinlediğimiz Surfing with the Alien yayımlandığı dönemde birçok önyargıyı da beraberinde yıktı. Tamamı enstrümantal bir albümün böylesine geniş bir dinleyici kitlesine ulaşabileceğini pek az kişi tahmin ediyordu. Oysa Satriani teknik becerisini sergileyen uzun sololar yazmak yerine kolay hatırlanan melodiler kurmayı tercih etti. Belki de bu yüzden Surfing with the Alien, rock dinleyicilerinin yıllar boyunca vazgeçemediği albümlerden biri oldu sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Gitarın anlatıcı rolünü üstlendiği bu yolculukta sözü şimdi Norveç'ten yükselen başka bir gruba bırakıyoruz. TNT'nin Tell No Tales albümünden 10,000 Lovers, Tony Harnell'in güçlü vokalini Ronnie Lee Tekro'nun alışılmış kalıplarının dışına çıkan gitar çalışıyla buluşturuyor. Melodic Hard Rock denildiğinde akla ilk gelen albümler arasında yer alıyor Tell No Tales ve grubun uluslararası ölçekte en geniş dinleyici kitlesine ulaştığı çalışma olmayı da başarıyor.

Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bu akşamın son sözü Motorhead'den geliyor. Eat the Rich, aynı adlı sinema filmi için yeniden kaydedilmiş olsa da Lemmy Kilmister'ın yıllardır değiştirmediği tavrı birkaç dakika içinde özetlemeye yetiyor. Sert, doğrudan ve hiçbir süse ihtiyaç duymayan bu anlayış, Motorhead'i onlarca yıl boyunca farklı kuşakların ortak gruplarından biri haline getirdi. 1987'nin birbirinden farklı renkler arasında dolaştığımız bu yolculuğu, şimdi rock'n'roll'un en kendine özgü seslerinden biriyle noktalıyoruz ve haftaya yine aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Da haftanın ilk buluşmasına hoş geldiniz. Önümüzdeki bir saat boyunca dünya listelerinden şarkıların yanında hit olmaya aday tekliler sizlerle olacak. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından müziğin ritmini birlikte yakalayıp haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmak için radyolarınızın sesini biraz daha açmak yeterli olacak. Gosha Smith ve Harvey Blumler, açılışta elektronik müzik yapan İngiliz ikili Prospa. Önceki ay çıkan kariyerlerinin ilk albümü Free Your Mind'la ülkelerinde dans listelerinde 2 numaraya ulaştılar. Nostaljik rave etkileri taşıyan, sözlerinden daha çok ritmi ve enerjisiyle öne çıkan hit adayı Let The Music.

Fransa'dan yükselen elektronik müzik projesi Salto, Afro House ritimlerini Latin esintilerle buluşturduğu şarkısıyla yazın sıcak atmosferini dans pistlerine taşıyor. Radyolarınızda güçlü perküsyonlarıyla dikkat çeken En La Mar.

Belçika asıllı İspanyol House müzik DJ'yi Yeri Ropero klasiği Corazao dinledik. Yeni düzenlemede Hügel ve Mihangos imzası vardı. Konuğumuz 25 Eylül'de yayınlanacak Rebecca albümü için son hazırlıkları yapan Becky Hill. Karakteristik güçlü vokali ve akılda kalanları...

Becky Hill'in ardından takvimler 2021 yılında Pinao düzenlemesiyle İngiltere'de bir numara olan Elton John Dua Lipa düeti Cold Heart.

2013 yılında İngiliz prodüktörler Josh Lloyd Watson ve Tom McFarlane tarafından kurulan alternatif dans grubu Jungle, önümüzdeki hafta hayranlarıyla buluşacak Sunshine albümünden Someday Somewhere. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra modern pop sahnesinde yükselen isimlerden biri olan İngiliz şarkıcı Sienna Spiro ve Material Lover burada olacak ama önce Jungle.

2004 yılında sahiplerini bulan Brit ödüllerinde yılın yükselen yıldızı adaylarından etkileyici bariton sesiyle Siku. Geçen ay In a World We Don't Belong adıyla yayınladığı mini albümden Far From an Angel.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop rock hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle Andy Grammer, acılar karşısında sevgiyi, dayanıklılığı ve umudu korumayı anlatan, onun kariyerindeki pozitif ve motive edici çizgiyi sürdüren çalışmalardan biri Best Cards.

Pop Durak'ta Alman prodüktör Mike Mana dinlerken 1992 yılında gösterimde olan The Last of the Mohicans filmini hatırlayacağımız Never the Same.

Sal Da Vinci'nin romantik tarzını yansıtan, bu yılki Eurovision'da İtalya'ya beşinciliği getirdiği şarkısı Per Sempre Si'yi dinledik. Şimdi canlı ritimler, dans odaklı altyapısı ve yaz atmosferiyle Summer in New York ve Sophie Tucker. Bu arada nostaljik bir dokunuş olarak da Suzanne Vega klasiği Tom's Diner'a gönderdik.

Laura Branigan'ın 1984 yılında bir numara yaptığı Self Control'dan alıntılar eşliğinde Wave, Fastboy'un yanında şarkının asıl sahibi Ralph.

dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. Alman Eurodance grubu Cascada. İlk kez 1967'de Marvin Gaye, Tammy Terrell ikilisinin 45'lik yaptığı Ain't No Mountain High Enough.

Finalde İngiliz House müzik DJ'i Joel Corey. 2020 yılından Head and Heart onun imza şarkısıydı. En yenisi 10 Temmuz'da radyolarda çalınmaya başlayan bir numara adayı tekli Whisper.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Merak Aydın'ı dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da bebop tarzının tarihçesine yer verdiğimiz programlara devam ediyoruz. Bu ayki konuğumuz Miles Davis. Daha önce ilk büyük beşlisiyle birlikte kaydettiği albümlere yer verdiğimiz sanatçıyı bu kez ikinci büyük beşlisiyle dinleyeceğiz. Başka Yollar, 1965 yılında yayınlanan ESP albümünün açılış parçası ESP ile başlıyor.

1926 Amerika doğumlu Miles Davis'i 1965 yılında yayınlanan ESP albümüyle dinliyoruz. Ünlü trompetçi bu albümü tenor saksofonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'tan oluşan ikinci büyük beşlisiyle kaydetmiş. Çalışmayı 81 adlı parçayla dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Miles Davis'i ESP albümüyle konuk ediyoruz. 1965 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Little One,

Miles Davis'in ESP albümü 1965 yılının Ocak ayında kaydedilir ve aynı yılın 16 Ağustos'unda yayınlanır. Trompette Davis, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams'ın yer aldığı çalışmadan şimdi çalacağımız parça Iris.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Miles Davis'in ikinci büyük beşlisiyle kaydettiği ilk albümü olan ESP'yi dinliyoruz. 1965 yılında yayınlanan ve yapımcılığını Irvin Townsend'in üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parçalar Agitation ve Mood.

Miles Davis'in 1965 yılı ESP albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde Amerikalı trompetçinin aynı yıl yayınlanan My Funny Valentine konser albümünden seçtiğimiz All Blues adlı parçayı çalacağız. Bu çalışmada Miles Davis'e tenor saksafonda George Coleman, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter, davulda da Tony Williams eşlik ediyor.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1991 yılında yaşamını yitiren Amerikalı müzisyen Miles Davis'in ESP albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültür, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bu hafta neredeyiz? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Karayiplerin en büyük adası Küba'dayız bu hafta. Afrika, İspanya ve yerel Karayip mirasının iç içe geçtiği bu ada, müziği, dansı ve gündelik yaşam diliyle güçlü bir kimliği ve başka ülkelerdekine benzemeyen bir duruşa sahip halkıyla keşfettikçe yeni katmanlar doğuran bir yer. Açılış parçamız Hasta Siempre, Kübalı besteci Carlos Puebla'nın 1965'te Che Guevara'ya ithafen yazdığı, devrime ve onun ideallerine bağlılığı anlatan parçaydı. Fransız şarkıcı ve oyuncu Nathalie Cardon yorumuyla dinledik. Bu versiyon 97'de kaydedilmişti. Küba'da müzik ve dans sanatsal bir ifadeden ziyade toplumsal bir eğitim ve kültür alışkanlığı. Mesela kolonyal dönemden bu yana klasik müzik ve bale kurumsal olarak öğretilmiş. Afro-Küba ritimleri ise halkın gündelik yaşamında korunmuş. 20. yüzyılda bu iki damar aynı eğitim sistemi içinde buluşturulmuş. Konservatuvarlar, ulusal bale okulları ve müzik liseleri aracılığıyla klasik, caz ve halk müziği birlikte aktarılmış. Küba'yı Karayipler'deki diğer adalardan ayıran en temel özellik eğitim, müzik, sanat ve sahne sanatlarının toplumsal bir değer olarak tabana yayılması. Peki bu vizyon kimlere aitti? Besteci, piyanist ve orkestra şefi Ernesto Leguona ve keman virtüözü ve besteci Jose White'a. Bu sistemin kökü siyaset ve yönetimle değil, kültürel ve pedagojik bir kararlılıkla atıldı. Okuma yazma oranı da çok yüksek olan adada yüksek öğretimde diğer eğitimler gibi tamamen devlet tarafından yürütülüyor. Ve ülkede yaklaşık 45 civarında aktif üniversite var. Tıp, mühendislik, eğitim, sosyal bilimler, tarım, fen bilimleri ve sanat alanları en güçlü akademik branşlar arasında yer alıyor. Sanat eğitimi ise erken yaşta başlıyor. Öğrenciler orta öğretim düzeyinde konservatuvar benzeri kurumlarda eğitim alınıyor. Yani bu topraklarda müzik gelenekle birlikte eğitimin de bir parçası. Şimdi dünyaca ünlü bir baba ve yeteneğini de miras bıraktığı oğluna kulak verelim. Sonra da hikayeleriyle devam edelim.

İlk dinlediğiniz isim Bebo Valdez, 1930'lu ve 40'lı yıllarda Belediye Konservatuvarında klasik piyano ve müzik teorisi eğitimi almış. Takip eden yıllarda radyo orkestraları, kabareler ve Tropicana sahnesinde Latin cazın kalbinde yer almış. Piyanist, aranjör ve müzik direktörü olarak dönemin en aranan isimlerinden biri olmuş. Devrim sonrası Küba'dan ayrılarak İsveç'e yerleşip uzun yıllar sessiz bir sürgün hayatı yaşamış. İşte tam da bu dönemde İspanyol bir yönetmen olan Fernando Trueba, 2000 yılında gerçekleştirdiği Calle 54 isimli belgesel projesinde Latin cazın yaşayan değerlerini sahne performansları ve kısa röportajlarla dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Paquito de Rivera, Tito Puente, Chucho Valdez gibi sanatçılarla birlikte özellikle Bebo Valdez'in kariyerinin yeniden görünür kılınmasına aracılık eden bu proje, onun uzun süre sahneden uzak kaldıktan sonra müzikle yeniden buluşmasını sağlıyor. Trueba, Latin Jazz'ın en büyük isimlerini 54. caddedeki stüdyosunda bir araya getiriyor. Havana'dan Buenos Aires'e uzanan Latin müzik geleneği, New York'ta cazla buluşarak evrensel bir dile dönüşüyor. Calle 54 bir sokak adı olmanın ötesinde göçle şekillenmiş Latin cazın küresel sahnesini simgeliyor. İlk dinlediğimiz parça Lagrimas Negras, Kübalı piyanistin İspanyol flamenco şarkıcısı Diego El Figala ile bir araya geldiği olağanüstü bir buluşma. Çalışmada flamenco duygusallığı, Afro-Küba ritimleri ve bolero geleneğiyle birleşmiş. 3 gün süren stüdyo çalışmasıyla kaydedilen albüm, iki farklı kültürün duygusal bağını gösteren klasik bir eser haline gelmiş. Bebo Valdez'in ardından oğlu, piyanist ve besteci Chucho Valdez'i Irakere grubuyla kaydettiği Besame Mucho ile dinledik. Kendisi de babası gibi Havana'da yetişmiş, ancak pek çok işbirliği ve solo performansıyla Afro-Küba ritimlerini caz ve klasik müzikle harmanlamış. Irakere grubuyla da caz, funk ve geleneksel Küba müziğini aynı potada buluşturmuş, bu sayede Latin cazı yerel bir üsluptan küresel bir sahne diline dönüştürmüş. Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası şimdi iki genç sanatçı ile devam ediyor. Daime Arotena, Küba'nın yeni nesil müzik sahnesinden güçlü bir kadın sesi. Afro-Küba köklerini caz ve soul'la birleştiren vokaliyle kendi kulvarında hızla öne çıkmış. Çocukluğunda Şade Adu dinleyerek büyüyen sanatçı, aynı zamanda

Grammy ve Latin Grammy adaylıklarıyla Küba'nın çağdaş sesleri arasında uluslararası ölçekte tanınıyor. Rodos Por Amor'la dinleyeceğiz kendisini. Ardından gelecek Carol Luna, gerçek adıyla Caroline Schuder, Stockholm doğumlu, Uruguay kökenli bir aileden geliyor. Müzik eğitimini Küba Havana'da almış çok kültürlü bir sanatçı. Latin müziğe dışarıdan bakan değil, onu içeriden öğrenmiş bir ses olarak caz, Latin balad ve çağdaş şehirli Latin estetiğini bir araya getiriyor. Besteci, prodüktör ve solist olarak Meksika rancheralarından Küba bolerolarına uzanan bir repertuarı var kendisinin. Dinleyeceğimiz parçası Cada Dia.

Seyahat etmenin en güzel yanlarından biri kuşkusuz yeni kültürlerle karşılaşmak ve gözlem yapma imkanı bulmak. Ancak bir ülkeyi gezerken söz konusu toplumun hassasiyet gösterebileceği unsurları bilmek de önemli. Küba'yı ziyaret ederken de özellikle turistik bölgelerden uzaklaşıp yaşam yerlerini keşfederken özen gösterilmesi gereken bazı hususlar var. Kübalılar son derece sıcakkanlı, tanışmayı ve sohbeti seven insanlar. Yerel halkın çoğunu İngilizce konuşmuyor. Temel İspanyolca ifadeleri öğrenmek yararlı oluyor. Nereli olduğunuz ve nereden geldiğinizi merak ediyorlar. Ancak sizinle iletişim kuran herkes bunu sadece meraktan yapmıyor elbette. Size bir yer tarif eden, rehberlik eden kişiler söylese de söylemese de bir miktar para beklentisi içinde oluyor. Bir şey satan, kostümleriyle fotoğraf çektirdiğiniz, çaldıkları müziğe dans ederek eşlik ettiğiniz herkes ücret veya bahşiş bekliyor. Adanın geçim kaynaklarının en büyüğü turizm. Dolayısıyla turistlerin harcayacağı her kuruş onlar için çok önemli. Ayrıca yabancıların erişimi olan pek çok şey onlar için kendi ülkelerinde yasak. Dolayısıyla bu tür etkileşimlerde para vermek, yerel nezaket ve iletişim kurallarının bir parçası olarak görülüyor. Refah seviyesi gelişmiş bölgeler ve lüks oteller dışında, adanın kırsal kesimleri ve Havana'nın pek çok mahallesinde büyük bir yoksulluk hakim. Küba'da halkın evleri devlet tarafından temin ediliyor, ancak son derece eski ve modern donanımdan uzak. Bulaşık ve çamaşır makineleri yok, elektrik süpürgesi ve mutfak aletleri bulunmuyor. Tüplü televizyon, ulusal yayın ve sınırlı internet erişimleri var. Genellikle bakımsız çok sade evlerini temiz tutuyor ve kapılarını hep komşu ve ziyaretçilere açıyorlar. Eğitim, sağlık, karne ile kısıtlı gıda temini ve barınmaları parasız olabilir ama ellerine geçen düzgün bir rakam da yok. Hatta parası olanın alabileceği temel gıda maddeleri bile kısıtlı. Zaten ambargo sebebiyle adaya yabancı ülkelerden ürün giremezken pandemiden sonra iyice yoksul ve yoksun bırakılmışlar. Yani adayı gezerken kendinizi 1950'lerdeymiş gibi hissediyorsunuz ve zamanın durmuş gibi görünmesi hoşunuza gidiyor. Ancak hayran olduğunuz güzelliklerin yanında ihmal edilmiş ve terk edilmiş yerlerle ilgili vereceğiniz tepkiler incitici olabilir. Çünkü bakıp geçtiğiniz şey onların gerçeği ve gündelik hayatı. Dünya ile temasları kısıtlı olduğundan çocuklarına ve evlerine temin edebilecekleri şeyler de sınırlı. Küba ziyaretine giderseniz Türkiye'ye has küçücük hediyeler, çocuklar ve yaşlılar için malzemeler, oteller ve pansiyonlarda bahşiş yanında dağıtabileceğiniz minicik ikramlar onlar için büyük bir incelik sayılıyor. Fotoğraf çekerken izin istemek, yaşlılara ve sanatçılara respeto yani saygıyla hitap etmek de önemli. Tevazuya önem veren bir toplum olduğundan üzerinizdeki değerli eşyaların göze batabileceğini, üstten bakan tutumların da rencide edebileceğini hatırlamakta fayda var. Kübalılar gösteriş yerine mütevazı ve saygılı bir etkileşim bekliyor. Tanışırken göz kontağıyla tokalaşıyor, samimi olduklarını tek yanaktan öpüyorlar. Aniden bir yerden müzik sesi gelirse bir anda dans etmeye başlıyorlar. Böyle bir durum

Küba'da salsaya son cubana, hatta kısaca son diyorlar. Salsanın omurgasını bu tür oluşturuyor. Ülke son cubana'dan mamboya, cha-cha'dan rumba ve bolero'ya uzanan dans ve müzikleriyle bugün Latin salon danslarının temelini dünyaya armağan etmiş bir adam. Bu yerel formlar yıllar içinde sahneye, okullara ve yarışma parkelerine taşınarak Latin dans kategorisi altında evrensel bir dile dönüşmüş. 1960'ların sonunda New York'ta ortaya çıkan Fania All Stars bu mirası bir araya getiren ve salsayı küresel bir harekete dönüştüren önemli bir kolektif. Johnny Pacheco ve Jerry Musici'nin kurduğu bu oluşum Karayip diasporasının sesini kulüplerden stadyumlara, oradan da dünyaya taşımış. İşte ilk dinlediğimiz isim o sahnelerin en parlak yıldızı, Küba doğumlu ve Afro-Küba geleneğinin güçlü sesi Delia Cruz'du. Küba'da son geleneğiyle yetişen Celia, sürgün yıllarında salsa'nın kraliçesine dönüştü. Delia Cruz çocukluğundan beri müziğe yatkınlığı ve Küba'daki güçlü sanat ortamından beslenmesiyle aslında yolunu erken yaşta belli etmiş olsa da babasının ısrarıyla önce öğretmenlik yapmaya başlamış, ardından kendisini ikna ederek Havana Ulusal Müzik Konservatuvarı'nda müzik teorisi, vokal ve solfej eğitimi almış. Bu nitelikli altyapıyla 1950'lerde Havana'da plaklar doldurmuş, özellikle Tropicana Club gibi dönemin en prestijli sahnelerinde ün kazanmış. 1960'da Küba'dan ayrılmak zorunda kalmış. 60'larda Amerika'da Latin caz ve Afro-Küba müziğinin en güçlü orkestra şefi ve otorite isimlerinden biri olan Puerto Rico kökenli New York doğumlu Tito Puente, Amerika'ya geldiğinde Cruz'u orkestrasına alarak sahnesini ve itibarını paylaşmış. Bu destek Cruz'un New York Latin müzik çevresinde hızla kabul görmesinin ve salsa kraliçesine dönüşmesinin zeminini sağlamış. Dinlediğimiz parça Bravo, onun sahnedeki gücünü, meydan okuyan duruşunu ve alkışla beslenen teatral enerjisini yansıtan daha farklı parçalarından biriydi. Ardından dinlediğimiz isimse sanatçıyla aynı döneme denk gelen ancak aynı akademik disiplinden geçmeyip daha çok doğaçlama ve sahne gücüyle yol alan La Lupe'ydi. Şarkıcı Küba kökenli bir yorumcu olarak bolero ve Latin soul arasında gidip gelen bir tarza sahipti. Sahnedeki teatral ve sınır tanımaz, biraz da hırçın tavrıyla tanınırdı. Puro teatro, aşkın ve duyguların sahte bir sahne oyununa dönüştüğünü haykırdığı, dramatik yorumunu zirveye taşıyan imza parçasıydı. İncelikler Atlası devam ediyor. Kübalılar, sınırlı imkanlar ve ekonomik kısıtlamalara rağmen hayatla teması yüksek, neşelerini ve tutkularını koruyan, danstan, müzikten, paylaşmaktan ve topluluk yaşamından keyif alan bir kültürü inşa etmişler. Ve bu vakur duruş, yaratıcılık, dayanışma ve yaşam sevgisiyle Küba'yı pek çok kültürden ayıran eşsiz bir örnek sunuyor. Kübalıların en yaygın nezaket kurallarından biri de kişisel hijyenlerine gösterdikleri özen. Şartlar ne kadar kısıtlı olursa olsun günde birkaç kez yıkanıp giysilerini çitileyip asıyorlar. Küba mutfağı pirinç, siyah fasulye, muz, deniz ürünleri ve taze sebzelerde doluşuyor. Sade ama karakterli bir lezzet dünyası sunuyor. Ülkede ikram gösterişten çok paylaşma ve samimiyet üzerine kurulu. Sofraya oturan herkes evin bir parçası sayılıyor. Statü, ayrım ya da misafire özel bir ağırlama şekilleri yok. Sofrada herkes eşit. Gelen herkesle evde ne pişerse paylaşılıyor. Elimizden bu kadarı geldi ifadesi çok yaygın. Bizdeki size layık değil ama tabirine benzese de onlar mütevazı hanelerinde gerçekten de durumlarının el verdiği kadarıyla yemeklerini paylaşıyor. Kahve ve sıcak bir tebessüm Küba misafirperverliğinin en temel adabı. Porsiyonları tamamen bitirir, iltifat ederseniz de çok hoşlarına gidiyor. Ülkenin en güzel organizasyonlarından olan karnavallarsa dışarıdan bakıldığında bir etkinlik gibi görünse de

bütün balılar için hala birlikte nefes almak, dayanmak, hayata tutunmak için vesile olan bir sokak kültürü. Müzik ve dansla bağı bu sayede koruyorlar. Yine müzikle devam edelim. Kübalıların en çok göç ettiği Amerikan eyaleti Florida. Şimdi duyduğumuz anda bizi 80'lere götürecek isim de Havana'da dünyaya gelmiş ama ailesiyle küçükken Miami'ye yerleşmiş bir sanatçı. 1980'lerin ortası ve 90'ların başında hit şarkılarında Latin ritimlerini pop müzikle birleştirerek uluslararası sahnede yerini aldı. Bu büyük cesaret isteyen bir şeydi çünkü dönemin pop yıldızları çok güçlüydü. Oysa Latin pop'un ilk küresel temsilcilerinden biri olarak genç sanatçılara yol açtı. Bugün dünyaca ünlü Latin yıldızlar Jennifer Lopez, Shakira, Thalia gibi güçlü kadın sanatçılardan önce işte o vardı. Gloria Estefan, Oye Mi Canto.

Karayiplerin güzel adası Küba'da tevazu hep başrolde. Bugün zamanın gerisinde bırakıldıkları yaşam koşullarında bile azimlerini, hayata olan iştahlarını, şevklerini kaybetmeden hala sanata, kültüre, eğitime tutunuyor bu toprakların insanları. Öyle kıymetli isimler çıkmış ki bu adadan, pek çoğunun kişisel hikayesinde de aynı duruşu görmek mümkün. Onlardan biri de Omar Portundo. Kendisi Havana doğumlu ve akademik olmasa da güçlü bir alaylı sahne geleneğinden geliyor. Devrimden sonra Küba'da kalmayı seçmesi, ambargolar, kapalı kulüpler ve görünürlüğün kaybı gibi bedeller doğurmuş olsa da müzik kariyerini sürdürmeyi bir şekilde başarmış. Ülkede saygın bir yer edinmiş. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz Buena Vista Social Club dönemi ise onu dünya ile buluşturan ve topluluğun tek kadın sanatçısı olarak daha da itibar kazandıran bir tecrübeydi. Hem 1950'ler Küba müziğinin gerçek tarihine sadakati hem de o kuşağın duygusal zarafetine taşıyan doğal ve güçlü bir ses. Şimdi dinleyeceğimiz parçada düet yaptığı İbrahim Ferrer ise Portundo'nun hem gençlik döneminden eski dostu hem de proje vesilesiyle dünyanın da tanıma şansı bulduğu efsanevi bir isim. Buena Vista Social Club onu bulduğunda ayakkabı boyacılığıyla geçimini sağlıyormuş. Ferrer de resmi bir müzikal eğitim almamış ama sesindeki yumuşaklık ve içtenlik dinleyicide derin bir duygusal bağ yaratıyor. Şarkı söyleyişinde her notayı adeta yaşıyor ve kelimelere samimi bir hikaye anlatıcılığı katıyor. Küba kökleriyle olan bağını ve mütevazı duruşunu koruyarak sahnede sade ama unutulmaz bir iz bırakmış. Şimdi bu iki dev ismi dinleyeceğiz. Parçaya piyanoyla eşlik eden isimse Kübalı sanatçı Roberto Fonseca. Kisas, kisas.

meşhur Buena Vista Social Club projesi nedir? 1990'ların ortasında Amerikalı gitarist ve yapımcı Ry Cooder, dünya müziğine olan derin ilgisi ve kaybolmakta olan kültürel hazineleri belgeleme, küresel anlamda unutulmuş müzikleri yeniden canlandırma isteğiyle bir proje başlatıyor. Önce Afrikalı müzisyenlerle Kübalıları bir araya getirme fikri ortaya çıkıyor, ancak Afrikalı sanatçılar vize ve lojistik engellere takılıyor. Durum böyle olunca tüm odak Küba'daki yaş almış usta müzisyenlere kayıyor. Cooder, Juan de Marcos González'le birlikte 1940 ve 50'lerin son, bolero ve guajira gibi tarzlarda ustalaşmış isimlerini bulup bir araya getiriyor. Aralarında Compay Segundo, İbrahim Ferrer, Ruben González, Omaro Portundo ve Elias Ochoa gibi efsane isimler var. 1996'da Havana'da stüdyoda kaydedilen Buena Vista Social Club albümü 97'de yayınlandığında dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşıyor. Hatta 98 yılında Grammy ile taçlanıyor. Ardından Wim Wenders'ın belgeseliyle sürecin öyküsü tüm dünyaya gösteriliyor. İşte sizlerle buluşturacağımız son şarkı böyle bir yolculuğun en önemli duraklarından birinden gelecek. 1 Temmuz 1998'de New York Carnegie Hall'da gerçekleşen konser orijinal toplulukla sunuldu. Ve sadece Miami'den veya Küba kökenli topluluklardan değil, uluslararası dinleyicilerden, dünya müziği meraklılarından ve New York izleyicisinden oluşan büyük bir kitleye seslendiler. Bu canlı performans gözleri dolduran bir kayıt. Hak edilmiş, erken kaybedilmiş, geç bulunmuş ama iyi ki dünyaya yeniden armağan edilmiş bu sanatçılar, üstadlar, bu iade-i itibarı yaşarken gördükleri için çok şanslılar. Ve biz de onları bir arada görebildiğimiz, dinleyebildiğimiz için çok şanslıyız. İşte veda parçamız. Çan Çan.

0: Programımız burada son buluyor. Küba kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

0: Pop Stüdyosu.
1: Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 3 Ağustos 2026 tarihini gösteriyor takvimler ve TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla 22'ye kadar huzurunuzdayız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Pop Stüdyosu'nun ilk şarkısında İngiltere'den ünlü bir topluluk Dire Straits programımızdaydı. Mikrofona geldikleri şarkı ilk albümleri olan ve grupla aynı adı taşıyan Dire Straits'ten geldi. 1978 yılındaki bu albüm müzik dünyasında fırtınalar kopartmıştı. Sultans of Swing adlı şarkı ise bu albümden piyasaya çıkan single'lardan biriydi ve bu tekliyle de dünya çapında meşhur olmuştu ünlü topluluk Dire Straits. Ardındansa karşınıza bir başka ünlü şarkıcı gelecek sevgili müzikseverler. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir country şarkıcısı Kacey Musgraves son yıllardaki şarkılarıyla, verdiği konserleriyle, aldığı ödülleriyle müzik dünyasının en sevilen kadın şarkıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası başarı da gösterdiği albümleriyle, ki Golden Hour bunlardan biridir, 2018 yılında piyasaya çıkan bu albümünden

Butterflies'la Grammy ödülü de kazanan Kacey Musgraves'i sizlerle buluşturuyoruz. Yeni nesil country'de son derece iddialı olan bu ismi programımızda mikrofona getiriyoruz.

Beklilere imza attı. Onlardan biriyle sizleri buluşturacağız. To the Moon and Back, 1996 yılından programımızda misafir edeceğiz Savage Garden'ı.

8 Temmuz 2026 tarihinde aramızdan ayrılan, Büyük Britanya'yı oluşturan ülkelerden, Galler'den ünlü bir isim Bonnie Tyler bu haftaki programımızda birkaç şarkısı ve hayatına ait bilgileriyle yer alacak. Sevgili müzikseverler, 1951 yılında dünyaya gelen 75 yıllık ömründe 18 yaşından itibaren müzikle iç içe olan bir isimden bahsediyoruz. Özellikle bazı şarkılarıyla müzik dünyasında efsane kategorisinde de değerlendirilen Bonnie Tyler, 1977 yılında It's a Hard Day adlı şarkıyı söyleyerek dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bu şarkısıyla Bonnie Tyler mikrofonda.

0: Müzik tarihinin önemli isimlerinden biri Bonnie Tyler aramızdan ayrıldı 8 Temmuz 2026 tarihinde. Asıl adı Gaynor Hopkins olan ama sahne ismi olarak Bonnie Tyler'ı kullanan bu ünlü şarkıcı özellikle 1977 yılının ilkbaharında ses tellerindeki nodüllerini aldırmak için bir ameliyat geçirdi. Ve doktoru kendisine 6 hafta boyunca sesini dinlendirmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Bir gün yaşadığı bir acı nedeniyle çığlık atması sonucu sesinin kalıcı olarak boğuk ve pürüzlü bir tona bürünmesi kaçınılmaz oldu ve ardından Bonnie Tyler pürüzlü ve boğuk sesiyle müzik dünyasında ilgiyi daha da fazla üstüne çekti. İskoç şarkıcı Rod Stewart'la olan ses rengi benzerliğiyle de dikkatler üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Bonnie Tyler bu haftaki programımızda hayatına ait çeşitli bilgiler ve birkaç şarkısıyla yer alacak demiştik. Çünkü 8 Temmuz 2026 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Bonnie Tyler şimdi de karşınıza Holding Out for a Hero adlı 1984 yılına ait teklisiyle geliyor.
1: Radyo 3

1984 yılı yapımı Footloose adlı filmde de kullanılan Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler'dan az önce dinlediğimiz biten şarkıydı. Sevgili müzikseverler, aramızdan ayrılan Bonnie Tyler, müzik dünyasının en değerli kadın şarkıcılarından biri olarak müzik tarihinde yerini de aldı. Sevilen bir başka şarkısıyla sizlerle buluşturacağız. Total Eclipse of the Heart şarkının adı, 1983 yılında piyasaya çıkan bu şarkıyla Bonnie Tyler dünya çapında meşhur.

İngiltere'den yeni nesil iki şarkıcı ve besteci Sam Fender ve Olivia Dean bir işbirliği şarkısına imza atmışlardı. 2025 yılına ait olan bu şarkının adı Rain Me'ndi ve listelerde de şu anda hala boy gösteriyorlar bu şarkıyla Sam Fender ve Olivia Dean. Sıradaki şarkımızın anonsuyla sizleri buluşturacağız. Sevgili müzikseverler, Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni nesil şarkıcılardan biri Benson Boone, Beautiful Things'de 2024 yılında listelerdeydi. Günümüzde de hala radyoların listelerinde bu şarkıyı görmek mümkün. Televizyonlarda video klibini de oldukça sık izlediğimiz Beautiful Things'le Benson Boone'u Pop Stüdyosu'nda mikrofona getiriyoruz.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıyla müzik dünyasında yer alan, somber sahne adını kullanan, özgün adı ise Shane Michael Booth olan Amerikalı şarkıcı ve besteciyle programımız devam ediyor. My Body Isn't Ready 2026 yılında Haziran ayında piyasaya çıkan teklisiydi. Hep birlikte dinliyoruz Pop Stüdyosu'nda. 22'ye kadar sizlerle birlikteyiz.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'na Dire Straits'le başladık. 1978 yılında ilk albümü, albümle aynı adı taşıyan Dire Straits'ten Sultans of Swing programımızdaydı. İkinci sırada Casey Musgraves vardı. 1988 yılında dünyaya geldi. Casey Musgraves, Butterflies'la Grammy ödülüne uzanmıştı. 2018 yılına ait bu şarkısını sizlerle buluşturduk. Savage Garden, Avustralyalı bir pop ikilisi, To the Moon and Back'le 1996 yılından programımızın bir diğer misafiri oldu Savage Garden. Bonnie Tyler 8 Temmuz 2026 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Müzik dünyasının bu çok değerli ismini, 3 şarkısı ve hayatına ait bazı bilgilerle sizlerle buluşturduk. Şarkıları It's a Heartache, Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart'tı. Ardındansa İngiltere'den iki müzik insanı Sam Fender ve Olivia Dean Rain Me In'le 2025 yılına ait bu tekliyle mikrofondaydı. Karşınıza bir başka ismi getirdik Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yine Sam Fender ve Olivia Dean gibi yeni nesil bir şarkıcı Benson Boone Beautiful Things'i söyledi. 2024 yılına ait bu teklisiyle mikrofondaydı Benson Boone. Somber, My Body Isn't Ready ile 2026 yılında piyasaya çıkan bu yeni sıcacık teklisiyle programımızın bir diğer misafiri olduktan sonra şu anda fonda da duyduğunuz ama yavaş yavaş bitmekte olan Bruno Mars'ın Grenade adlı şarkısıyla programımız devam etti ve son şarkımızda Hollanda'dan ünlü bir DJ Tiesto Business'la programımızda yerini alacak. 2021 yılına ait bu şarkıyı hep birlikte dinleyeceğiz. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, huzurunuzdan saygılar sunarak ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirtti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasını harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz," dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağı açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkek'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hadsiz ifadeleri şiddete kınıyorum," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, sözleri "akıl ve izan yoksunluğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet" olarak niteledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık, dedi. Bakan Bolat, İstanbul'da tercih ve zirvesinde konuştu. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yeniden yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi, düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkıda bulunan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında merkezinde Türk dünyasının olduğu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin Kerkük petrollerindeki ortaklığının önemine dikkati çeken Zorlu, Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesi kapsamında Türk devletlerine özel oturum yapılacağını da açıkladı. İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail ırkçı Bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi Milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masar ve Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları

Sanatları programında konuk olacağımız ilk yıl 1997. 1997 yılından müziğini içimize çekeceğimiz ilk grupsa, 1981 yılından beri harika şarkılara imza atan İngiliz neoprogresif rock topluluğu IQ. IQ 1997 yılında yayımladığı Subterranea albümüne adını veren teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

1997 yılından ikinci konuğumuz Eternity X. Sakin melodilerin ve güçlü şarkıların altına imza atan Eternity X, 1997 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu The Edge isimli albümünden Baptized by Fire isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Roine Stolt tarafından kurulan ve 30 yılı geride bırakan İsveçli progresif rock topluluğu The Flower Kings, 1997 yılında yayımladığı çift CD'lik 3. stüdyo albümünden Ghost of the Red Cloud'la Düşlerin Notalarında.

1997 yılından sonra ikinci durağımız 2010 yılı. 2010 yılından ilk konuğumuzsa Finli topluluk Circle. Renkli ve değişken müziğiyle dikkat çeken Circle, 2010 yılında yayımladığı krautrock tarzına selam çakan Rautatiya albümünden Wireless isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2010 yılından ikinci ve son konuğumuz Lunatic Soul, Riverside vokalisti Marius Duda'nın başlattığı bir yan proje olan Lunatic Soul, Lunatic Soul 2 albümünden Escape from Paradise isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuzsa Amerikalı topluluk Elder. Debut albümünü 2006 yılında yayımlayan Elder, bu yılı yayımladığı True Zero isimli albümüne adını veren teklisiyle radyolarınızda.

1992 yılında kurulmasına rağmen ilk albümünü 2019 yılında yayımlayan İtalyan topluluk Wish, bu yıl müzikseverlerle paylaştığı The Endless Winter isimli albümünden The Four Rooms isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına Lanier'la veda ediyoruz. Bu yıl yayımlanan There's Always Next Time albümünden One Day isimli teklisiyle radyolarınızda. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Saat 24'e dek sürecek olan bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın bu akşam ilk bölümüne Şenova Ülker'in trompeti ve Halit Turgay'ın flütüyle başlıyoruz. Ülker ve Turgay'dan dinleyeceğimiz eserlerin ardından Edis Hafızoğlu ve Eylem Aktaş ortak çalışması radyolarınızda olacak.

Şenova Ülker, Halit Turgay, Edis Hafızoğlu ve Eylem Aktaş ilk set konuklarımızı değerli dinleyenler. Caz Express'in şimdi ikinci bölümünde dinleyeceğimiz sanatçılar İmer Demirer, Ercüment Vural ve Nevi.

İmer Demirer, Ercüment Vural ve Nevi ikinci sette bizlerleydi değerli dinleyenler. Sibel Gürsoy ve son olarak Baki Duyarlar'la veda edeceğiz bu akşam sizlere. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize sağlık ve müzik içinde güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Benjamin Godard'ın 1888 yılında ilk kez sahnelenen Jocelyn operasının birinci perdesinden bir tenor aryasını ve Johannes Brahms'ın Opus 51 Do minör 1

Numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Giuseppe Verdi ile başlıyoruz. Bestecinin La Forza del Destino operasının uvertürünü Chi Yong Chang yönetimindeki Güney Kore Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Giuseppe Verdi operası La Forza del Destino'nun uvertürünü Chi Yong-chang yönetimindeki Güney Kore Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Polonyalı Handel olarak anılan barok dönem bestecisi Grzegorz Gerwazy-Gorzycki'nin Kiabita başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Grzegorz Gerwazy-Gorzycki'nin Kiabita başlıklı eserini soprano, kontrtenor, tenor ve bas solistlerden oluşan vokal grubundan dinlediniz. Ton Brunel'in solo flüt için Serena adlı parçası ve Gustav Holst'un Ave Maria başlıklı koral eseri var sırada.

Ravel'in Serena adlı parçasını ve ardından Gustav Holst'un Ave Maria başlıklı eserini dinledik. 1919 yılında Polonya'nın 3. başbakanı olan piyanist ve besteci Ignacy Jan Paderewski'nin 1906 tarihli kaydında kendisinin seslendirdiği Si bemol majör nocturnu ile devam ediyoruz.

Nasiyan Paderewski'nin Si bemol majör nokturnünü 1906 tarihli kaydından kendi performansıyla dinledik. Romantik dönemin Fransız bestecilerinden Benjamin Godard'ın 1888 yılında ilk kez sahnelenen Jocelyn operasının birinci perdesinden bir tenor aryası var sırada.

Tenor Benjamin Butterfly, Kanada Opera Orkestrası eşliğinde Benjamin Godard'ın 1888 tarihli Jocelyn operasından bir arya seslendirdi. Hollandalı besteci Hendrik Andriessen'in 1913 yılında orgu için kaleme aldığı ilk koral başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Henrik Andreasen'in 1913 tarihli ilk koral başlıklı eserini org sanatçısı Johan van Dommel seslendirdi. Nocturne janrının yaratıcısı olarak tanınan İrlandalı besteci John Field'ın piyano ve orkestra için arya, nocturne ve şansonu var sırada.

Rönesans bestecilerinden John Field'ın Arya, Nocturne ve Şanson'u piyanist Barry Douglas ve Camerata İrlanda topluluğu seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın Mi Minör Sinfonia formundaki eseri ve solo flüt için kaleme aldığı kısa bir parçayla devam ediyoruz.

Carl Philipp Emanuel Bach'a ait iki eseri Arte Dei Suonatori topluluğundan dinlediniz. 1936 doğumlu Amerikalı minimalist besteci Steve Reich'ın iki piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı ve 8 sıra adını verdiği okteti var sırada.

Amerikalı besteci Steve Reich'ın 8 sıra adlı oktetini Richard Cata topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümünü Johannes Brahms'la noktalıyoruz. Bestecinin Opus 51 Dominör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Casals Quartet seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 51 Do minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Casals Quartet seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Sergei Rachmaninoff'un 2. senfonisine de yer verdiğimiz programımızın bu bölümü 1981 yılında kurulan Estonya Filarmonik Oda Korosu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Kurucuları Tanu Kaljuste yönetiminde sahneye çıkan topluluğun konser programı çağdaş Estonyalı bestecilerin eserlerinden, özellikle de Arvo Pärt'ın eserlerinden oluşuyor. İlk olarak bestecinin Huzur Ver Tanrım, Gel Yaratı, Magnificat, Geyin Çığlığı ve Jean Van Eyck için başlıklı parçalarını dinliyoruz.